Hiç kuşkusuz bu değerler ve müeyyideler manzumesinin çerçevesini ilahi öğretiler ve nebevi yöntemler oluşturur. Nitekim insan diğer canlılar gibi sadece bazı özel şartlarda belli bir ömrü tüketmek üzere var edilmiş olan sıradan bir varlık değildir. Elbette o yeme içme, barınma, üreme ve haz alma gibi konularda diğer canlıların pek çoğuyla benzerlik arz etmektedir. Ama o aynı zamanda uygarlık kuran, felsefe yapan, ölülerine ağıt yakan, öldükten sonrasını merak eden ve ebediyen yaşama arzusunu iliklerine kadar hisseden bilinçli bir varlıktır. Böylesine anlamlı ve değerli bir varlık olan insanın, kendi hayatını sadece bu dünyadaki varlığıyla sınırlı görmesi, kendisini diğer tüm canlılardan ayıran akıl ve vicdan gibi üstün yeteneklerini inkar etmesinden başka bir anlam ifade etmez. O halde insana yakışan, sonsuz ilim, hikmet, güç, adalet ve rahmet sahibi olan yüce bir yargıcın huzurunda tüm yaptıklarının hesabını vereceğine inanmasıdır. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insan, hesap verme düşüncesinden uzaklaşır ve bir gün fıtratından, dolayısıyla insanlığından çıkıp hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Hümanizm bu tehlikeyi yalnızca

0: Ne yazık ki insanın bencil, aceleci ve hırsızın bu tür olumsuz huylarından arınmasının ancak Allah ve ahiret inancıyla mümkün olabileceğini ya anlayamamış ya da görmezlikten gelmiştir. Kısaca ifade etmek gerekirse, inançsızlık insanı fıtratından uzaklaştırır ve kendisine yabancılaştırır. Böylece insan, ürettiği tüm yüksek değerleri bencilce kendi çıkarları uğruna kullanmanın yollarını aramaya başlar. Kıymetli dostlar, sapkın inançlar meselesine gelince, bu da en az diğeri kadar derin yaralar açan bir olgudur. İnsan, yaratılışı, fıtratı gereği inanmaya eğilimli bir varlıktır. Onun bu doğal eğilimine doğru, mantıklı ve sağlam kaynaklara dayalı bir şekilde cevap verilemediği takdirde de sonuç, insan için huzursuzluk, güvensizlik, bunalım, depresyon, kan, gözyaşı ve yıkımdır. Dolayısıyla yanlış ve batıl inançlarda insanı fıtratından ve yüksek değeri ve ilahi değerler manzumesinden uzaklaştıran temel unsurlardan biridir. Çünkü onlar da çoğu kez tıpkı inançsızlık gibi insandaki yüce bir yargıç huzurunda tüm yaptıklarının hesabını verme inancını tümüyle yok eder ya da en azından onun tutum ve davranışları üzerinde olumlu bir etkisi bulunmayacak ölçüde zayıflatır. Bu her iki grupta yer alan insanların tutumunu Kur'an tüm çağları kapsayacak bir üslup zenginliğiyle bize şöyle anlatır. Hak dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri dahi vermezler. Bencil ve kendilerini insan olmakla onurlandıran yüce yaratıcılarına kulluk etmekten yüksünen ve bunu bile bir çıkar aracı olarak görecek ölçüde insanlıktan uzaklaşmış olan bu tiplerin giyimleri, kuşamları, yedikleri, içtikleri, kullandıkları araç ve gereçleri, ideolojileri ve dünya görüşleri değişse de bu genel karakteristik özellikleri hiçbir zaman değişmez. Onlar her çağda sömürmeye, ezmeye, kendi haz ve zevkleri uğruna bütün yüksek değerleri bencilce tüketmeye yatkın ve alışkın olan sapkın ve azgın kimselerdir. İşte bu yüzden iyilerin umudu olan cennetin ve kötüler için mutlak adaletin tecelli edeceği cehennemin varlığı hak ve gerçektir. Hiçbir sağlam akıl bunun aksine düşünemez. Yine hiçbir temiz vicdan bunun ötesindeki herhangi bir düşünce ve inancı onay veremez. Sömürgecilerin ve tiranların doyumsuz arzuları ve istekleri uğruna çıkan anlamsız savaşlarda kimyasal silahların etkileriyle derileri kavrulan çocuklara, bunları yapanların hiçbir otoriteye ve adalet mercine hesap vermeden ebediyetin derinliklerinde kaybolup gitmesine hangi sağlam akıl ve temiz vicdan onay verebilir? Kıymetli dostlar, sonuç olarak söylemek gerekirse, bütün bu anlattıklarımız açıkça göstermektedir ki, inançsızlık ve sapkın inançlılıktan kaynaklanan problemler, fertler ve toplumlar için bir helak, çöküş, huzursuzluk ve güvensizlik kaynağıdır. Bu tür kötü sonuçlardan kurtulmanın tek yoluysa, akla, vicdana, vahye ve sahih nebevi öğretiye dayalı doğru ve sağlam bir inanca sahip olmaktır. Bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik kıymetli dostlar. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün duası.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde Allah'ım senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar. Senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan, onu da öyle koru diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

akraba, akrabadan yararlanır. İnsan bu surette neşe bulur. Akraba ve kardeşlerle barışık durmak, eş ve dostla kaynaşmak gerekir.

Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum.

senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da

itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muğni, Ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.

Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni.

ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur. Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum. Yalan söylemem.
1: Ya kardeşim. O neden sürekli değişmiş?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık.

Yorulduk, dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Yani şu gördüğü putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

0: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: İrfan olan yer, ululuk kazanır. Bilgili olan kişi, itibar kazanır. Bilir bilgili olan, anlar arif olan. Dileğine ulaşır, bilenle anlayan.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde mi?

0: sen?
1: Yok, hayır, ondan değil.
0: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
1: Tamam, tamam, savaşacağım.
0: Ha, şöyle.
2: Ebu Hazze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
1: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kaza ve kader gökten baş çıkarınca bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza ve kadere uğradıktan sonra başkasına sığınırsan, hiçbir hile seni oradan kurtaramaz.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kur'an-ı Kerim ve Meali az sonra.

Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da senden.

sabretti, hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab.

Taşkınlığımızı bilip de bekleyen, taşkınlığımızı bilip de bekleyen, taşkınlığı alayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan, Diyanet Kur'an Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün 17. cüzdeyiz. Müminlerin dostu ve destekçisi Allah, peygamber ve müminlerdir. Peygamberin yolunu ve sünnetini terk edenler, dinlerini parçalarlar ve tahrif ederler. Hac, insanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde, Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 temel konunun ilki, Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri

çıkarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secdeyle göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi: Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde, Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On yedinci cüz.

Enbiya Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir, o hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler, bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri

gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz, onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları, Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler, sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de, bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, İlah o değil, benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye, orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir, ortaya koyarız.
hesap görücü olarak biz

biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp, asıl haktan ayrılan sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik. İbrahim'e serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle âlim için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yeçüc ve Meçüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü, gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarımıza karşı yardımına sığınılır.

Sıcak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim şeytanı dost edinirse o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkârcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir.

etmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde, üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise, onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizleyemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf "Rabbimiz Allah'tır" dediklerinden dolayı

haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki, ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki, gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice beldeler var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah onları mutlaka hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir, her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar.

Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte, dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Cediniz İbrahim'in dininde olduğu gibi O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Gün başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana ve

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090. Güne başlarken az sonra.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle.

0: Ya başlar gün.
1: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Efendim yeni bir gün daha başladı, beraberce başlıyor. Diyanet Radyo'da saatlerimiz 7.04'ü gösterirken 2 Ekim 2026 Cuma gününden bütün dinleyicilerimize hayırlı, güzel, bereketli bir sabah diliyoruz ve hayırlı cumalar diliyoruz aynı zamanda. Dualarımız kabul olsun inşallah, ibadetlerimiz makbul olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun, sağlığımız yerinde olsun. Tüm dünya vatandaşlarıyla birlikte, tüm Müslümanlarla beraber hayata gülümseyerek uyandığımız bir gün olsun diyelim. Bu dileklerle, bu dualarla güne başlarken programına başlayalım. Saatimiz 9.30'u gösterilerek bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız inşallah. Önce Türkiye'den ve dünyadan gündeme bakacağız. Gündemi gazetelerden takip edeceğiz. Ardından hayata dair pek çok konuda sohbet edeceğiz ama sizin sesinize her gün olduğu gibi bugün de kulak vereceğiz efendim. Bu mikrofon sizin. Diyanet Radyo'nun vefalı dinleyicilerinin 0533 013 8090'dan bize ulaşabileceğinizi henüz programın başında hatırlatalım. Güzel bir eserle de programımıza merhaba diyelim ve bu eseri şu anda bizi dinleyen tüm Diyanet dinleyicilerine, 7'den 70'e herkese, sadece güzel Türkiye'mizin, aziz ülkemizin değil, dünyanın herhangi bir yerinde bize kulak vermiş olan bütün dinleyicilerimize armağan edelim.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hep beraber dinledik, güzel bir ilahiyle başladık. Hak rızasını istediğini söylüyordu. Sanatçımız hepimizin muradı bu. Hakkın rızasına talibiz, halkın hoşnutluğuna talibiz. Yakınlarımızın, sevdiklerimizin, eşimizin, dostumuzun gönül rızasına talibiz. İnşallah bu talip olduklarımıza da muttali olduğumuz bir gün, bir cuma olsun diyerek Türkiye'nin gündemine dönelim efendim. Bugün Türkiye gündeminde, gazetelerde dünden yansıyan haberler neler diye baktığımızda, dün meclisin açılması bugünkü bütün ulusal gazetelerin gündeminde, manşette, sürmanşette ve iç sayfalarında geniş şekilde yer buluyor. Biz de partilerin önceliği Türkiye olmalı başlığıyla ilk haberimizi sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra edilmelidir dedi. Erdoğan konuşmasında yeni anayasa için de çağrıda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz dedi. Terör örgütlerinin Türkiye'nin kaynaklarını tükettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa meselesinin Türk siyasetinin önünde imtihan kağıdı olarak durduğunu kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtarılmalıdır, kurtulmalıdır. Üstüne bastığımız zaman zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir ifadesini kaydetti. Dünkü meclis açılışında farklı başlıklar da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği. Onlardan bir diğeri de son zamanlarda Türkiye gündemini işgal eden fon meselesiydi. Bu konuda da bazı çağrıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Sorunun üstesinden geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyeye ulaşıncaya kadar devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 467 el hatırlatması, yeni anayasa ve iç siyasete yönelik mesaj verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetin raf ömrünü doldurmuştur da dedi. İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 el, sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları 467 elle yıkmış, ön yargıları tuzla buz etmiştir diyor.

Evet efendim, güne başlarken programına Diyanet Radyo'da devam ediyoruz. Mesajlarımıza dönüp bakalım, ardından Türkiye gündemindeki gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdürelim. Dinleyicimiz bize Şırnak'tan ulaşmış Mahmut Bey, çok teşekkür ederiz, selamlarını gönderiyor. Sağ olun efendim. Güzel ülkemin güzel insanlarına selam olsun. Emekli bir din gönüllüsü olarak kıymetli hocalarım, camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum diyor. Elbette yorulacağız demiş dinleyicimiz. Yorulacağız fakat ümidimizi kesmeyeceğiz. Hakka hizmet ağır bir define gibidir. Ve yorulduğumuz zamanlarda da

1950 senede ancak 70-80 kişiyi ikna edebilen Hazreti Nuh'u hatırlayalım da yorgunluğumuz hafiflesin demiş. Selam ve dua ile diye de bitirmiş. Biz de bu vesileyle camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle din görevlisi olan, geçmişte bu görevi ifa etmiş bulunan bütün hocalarımızın haftasını tebrik ediyoruz efendim. Van'dan Yunus Orhan, İslam aleminin cuması mübarek olsun diyor. Selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Ve bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, selamlar. Eşimin, kızlarımın ve torunlarımın ve Diyanet Radyo çalışanlarının cuması mübarek olsun. İzmir'den, Işıkkent'ten, Ayakkabıcılar sitesinden size ulaşıyorum diyor Hasan Aktürk. Ve ailesi adına da bize selamlarını iletmiş. Çok teşekkürler. Adana'dan Faruk Gencel, cumamız mübarek olsun. Sıradaki ilahi tüm sevdiklerimize ve tüm dinleyenlerimize gelsin demiş. Amin. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Van'dan Yunus Bey, İslam aleminin cuması mübarek olsun diyor. İstanbul'dan Emir Ali, Kayseri'den geldik İstanbul'a demiş ve bir ilahi istemiş. Özür diliyorum, Sebile Çimen. Evet, sıradaki eserimizi size de armağan edelim efendim. Dinleyicilerimizin isteklerine yer vermeye gayret ediyoruz ama bizden eser isteyen dinleyenlerimize şunu hatırlatmış olalım. Hepsi sizin için. Bütün eserleri Diyanet Radyo'nun güzel gönüllü, vefakar dinleyicileri için yayınlıyor ve onlarla beraber biz de dinliyoruz. Şimdi dönelim tekrar Türkiye'mize. Gündemde neler vardı? Dün önemli bir gündü. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Burada farklı isimler konuştular ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar hem dün akşamki bültenlere damgasını vurdu hem de buradan bugünün gazeteleri nasiplendiler ve gazetelerin birinci sayfalarında dünkü meclis açılışı en önemli gündem olarak yer buluyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç farklı konuya değindi. Dolayısıyla bu konularda farklı gazetelerin haberlerinde aktarılmış. O haberlerden belli parçaları, kesitleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bazen böyle sıçraya sıçraya gidiyoruz. Çünkü Türkiye'de malum pek çok ulusal gazete var. Aynı konunun farklı boyutlarını aktaran gazetelerin görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki sevgili dinleyenler, dün konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Yeni yasama yılının ülke, millet, meclis, demokrasi, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakla şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demişti. Ve dünyanın farklı bölgelerindeki milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da kalbi muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Meclisten bahsettiği, meclisin yasama yılının açılışında çok önemli bir hatırlatmaydı. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Ve sözlerimin başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile Yüce Meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca meclisin geçmişine değinerek, bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 yılları arasındaki tutanakları Türkiye'nin İkinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 senesinde Türkiye Millet Meclisi 1. Büyük Millet Meclisi'nin 2. yasama yılı açılışında kurduğu cümlelerden söz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletimizin hücrelerinde olan
hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesi olduğunu belirterek bu cümleleri de paylaştı kendisini mecliste dinleyenlerle. Ve değerli dinleyenler, önemli hatırlatmalar vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz en yüksek parlamentolardan, çalışma temposu en yüksek parlamentolardan biridir dedi. 1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. yasama yılının da meclisin aldığı önemli kararlar, yoğun ve meşakkatli bir mesai döneminin sonrasında geldiğini belirtti. Evet, bu mesajlara ilaveten aslında Türkiye'de son dönemde gündemin en önemli başlıklarından birini teşkil eden fon meselesine dair görüşlerini ve bununla ilgili süreci de aktardı. Paylaşacağız neler söyledi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama ondan önce mesajlarımıza göz atalım. Ayrıca güzel bir eser dinleyelim ve hatırlatalım Diyanet Radyo'ya 0533 013 8090'dan ulaşabilirsiniz efendim. Dinleyicimiz diyor ki hayırlı sabahlar demiş. Cumanız mübarek olsun. Kahramanmaraş'tan Ali Işık, çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin cuması mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun, işleriniz güzel olsun diyor bir diğer dinleyenimiz. İsimsiz şekilde mesajını göndermiş. Mümkünse efendim bizimle isimlerinizi en azından bulunduğunuz şehri de paylaşırsanız çok memnun oluruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti, şifası üzerinize ve üzerimize olsun. Cumanız, cumamız mübarek olsun diyor bir dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz. Duanıza amin. İstanbul Tuzla'dan Şükrü Keleş. Yağmurlu bir cuma sabahından hayırlı programlar olsun Zayda Hanım demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Gazetelerin manşetleriyle birinci sayfalardan önemli haberlerle güne başlarken programına devam ediyoruz. Ben Zahide Ülkübakiler, hafta içi her gün 7-9-30 saatleri arasında Diyanet Radyo'da bu programda sizlerleyim. Önce Türkiye'nin ve dünyanın gündemine bakıyoruz. Daha sonra kendi kişisel gündemlerimize geçeceğiz ve bununla ilgili de hayata dair pek çok paylaşımı sizlerle bu program içerisinde karşılıklı olarak paylaşacağız diyelim. Kimsenin hakkını yedirmeyiz bir diğer gazetenin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni yasama yılı için yaptığı açış konuşmasındaki gündem başlıklarından biri de fon piyasasındaki krizdi değerli dinleyenler. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz dedi Erdoğan bu konuşmasında. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz dedi. Şimdi aynı gazeteden bir başka haberi aktaralım. Bunun devamı niteliğinde fon ödemesinin başladığını söylüyor haberimiz. SPK fon krizinde fahiş kazanç elde edilmeyen mevduatın birkaç puan üstü getirili PFF'ler öncelikli olmak üzere 1 milyon liraya kadar olan yatırımcı ana parasının ödeneceğini duyurdu. Ayrıca tasfiye dışı olan fonlar da işleme ödemeye açılıyor. El konulanlar fona gidecek. Adalet Bakanı Gürlek, el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını açıkladı. Fahiş kazanç hesabı açıldı. SPK fonlardan fahiş getiri elde edenlerin bu getirileri kendi isteğiyle iade etmesi için fahiş kazanç hesabı açıldığını duyurdu. Fahiş getiri iadeleri fon tasfiyesi sürecinde hak sahiplerine ödemede kullanılacak. El konulan fonlardan paramı çekebilir miyim? Önemli soruları da gazete birinci sayfasına taşımış. İki kritik öncelik var. Birincisi fonun PPF, para piyasası fonu olması. İkincisi de 1 milyon lira sınırında bulunması. 1 milyon liraya kadar olan yatırımcı ana parası fahiş kazanç elde edilmeyen mevduatın birkaç puan üstü getirili para piyasası fonları öncelikli olarak ödenecek. Ayrıca tasfiye dışı fonlarda işleme ödemeye açılıyor. Henüz tarih net olarak açıklanmasa da SPK ivedilikle bu yapılsın dediği için bankalarla ilgili kurum olan Merkezi Kayıt Kuruluşu karşılıklı hesaplarda mutabık kaldığı anda sistemde ödemeye yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. 400 bine yakın yatırımcı hesabının 1 milyon lira altında olduğu öngörülüyor diyor haberimiz. Öncelikle küçük yatırımcı için ara ödemelerin yapılması gündemde. 460 bin yatırımcının %85'i ara ödemelerden yararlanabilecek. Son olarak da bu habere dair şunu aktaralım. Olağan dışı 10 kat, 50 veya 100 kat kazananlar gibi örnekler fahiş kazanç olarak değerlendirilecek. Bunlar hisse fonlarında ortaya çıkacağı için incelemeler sürüyor. Soruşturma açılmayan fahiş kazanç elde eden yatırımcılar iki katını yatırıp soruşturmadan kurtulabilecekler deniliyor haberde. Evet, saatimiz 7.32. Sizlerle beraberliğimiz Diyanet Radyo'da güne başlarken programında devam ediyor. Ve gelen mesajlarınıza kulak verelim efendim. 0533 013 89.

90 Diyanet Radyo'nun WhatsApp mesaj hattı. Dinleyicimiz bize Denizli'den ulaşmış, Mustafa Gökhan Çavuşoğlu. Cuma bayramının feyzi, bereketi, rahmeti tüm İslam aleminin üzerine olsun. İnşallah sıradaki eseri de tüm İslam alemine hediye ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer dinleyicimiz Mardin Midyat'tan ulaşıyor. Halit Demir. Sıradaki parça Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenlerimize gelsin. Onlara armağan ediyorum. Diyanet Radyo çalışanlarına teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Mardin'den Denizli'ye, Türkiye'nin farklı illerinden, Şırnak'tan Kütahya'ya pek çok dinleyicimiz bize ulaşıyor. Hülya Önal bize ulaşmış. Hayırlı sabahlar diliyorum. İzmir'in Karabağlar ilçesinde size yazıyorum demiş. Ne güzel, İzmir'e de selamlar. Öncelikle güzel Türkçeniz için çok teşekkür ediyorum diyor. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım, çok zarifsiniz. Bizim vazifemiz aslında bir anlamda belki hepimizin vazifesi bu güzeller güzeli dilimizi, lisanımızı konuşurken de mümkün mertebe ona layık bir güzellikle ifade etmeye çalışmak. Çok teşekkür ederim hassasiyetiniz için. Bütün İslam aleminin Cuma gününün mübarek olmasını diliyorum diyor. Çok teşekkürler. Selamlarını gönderen bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bütün yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri hanımım Yelda Hanım'a hediye ediyorum diyor. Kayseri'den Burhanettin Yılmaz. Çok teşekkürler. Allah sevgisini daim etsin Diyanet Radyoları'nın bütün aileleriyle birlikte, tüm ümmetin, tüm insanlığın aslında. Sevgi ne güzel şey. Bizi birbirimize bağlıyor. Bir tutkal gibi adeta ilişkilerin içindeki öz. Allah o sevgiyi, o muhabbeti hanelerimizden eksik etmesin efendim. Devam edeceğiz. 9.30'a dek mikrofondayız. Mesajlarınızı aktaracağız. Zira bu mikrofon sizin, burada daima söz sizde.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programı devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Ama beraberce paylaşırken sizden gelen mesajları da mutlaka aktarıyorum. Bugün haftanın son günü, saat 9.30 olup da veda ettikten sonra inşallah pazartesi sabahı saat 7'de tekrar buluşmuş, görüşmüş, konuşmuş olacağız. Türkiye'yi birlikte değerlendirmiş olacağız. Ve bu son günde sizlerden gelen yoğun mesajlar var. Ne güzel, çok teşekkür ederiz. Onlara birazdan dönelim. Türkiye'mizin her yerinden bize ulaşan dinleyicilerimiz neler söylemişler bir bakalım. Ama şöyle Türkiye gündemindeki diğer gelişmelere de göz atalım derim ben. Çünkü Türkiye'de çok güzel haberler de bize ulaşıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde kısaca bahsettiğimiz Şanlıurfa'da düzenlenecek dediğimiz Teknofest başladı ve rekor bir katılımla da sürüyor. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oldu. İlk gün 180 bin kişinin festivali ziyaret ettiğini belirten Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmalara gösterilen ilgiye de vurgu yaparak 1 milyon 600 bin öğrenci yarışmalara başvurdu diyor. Türk gençliği, Teknofest gençliği çıtayı çok yüksek bir yere koydu demiş. Önemli bir gelişme, özellikle gençler açısından ki son zamanlarda, son senelerde hakikaten Teknofest büyük ilgi görüyor. Ve bir diğer haberimizle sürdürelim programımızı. Dün de onu sizlerle paylaşmıştık. Devam haberlerini aktarıyoruz. Hep birlikte gündem nasıl sürüyor? Bir hadise olduktan sonra onun yansımaları bize nasıl geri dönüyor? Bunu görme fırsatımız oluyor bu programda. Geçmişte şüphesiz Çağatay Bey hayırlı sabahları sunarken de öyleydi. Filistin milli takımından teşekkür. Evimizde gibiydik başlığını taşıyor haber. Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibrit El Rucub, Filistin milli takımı ile Konya Spor arasında oynanan dostluk maçı sırasında stadyumda sergilenen dayanışmanın, Filistin halkının sarsılmaz duruşunu ortaya koymak için yürütülen çabaların bir meyvesi olduğunu söyledi. Filistinlilerdeki umudu canlı tutmak için oynadıklarını belirten Rucub, "Evimiz eviniz" sloganıyla başlayan karşılaşmada Konya'daki stadın Filistin stadı gibi olduğu ve Filistinli oyuncuların da kendi evinde oynadığı mesajı verildi. Son derece olumlu atmosferde kendimizi evimizde hissettik diyor. Ne güzel, ne mutlu. Kardeş ülkemiz, canımız kardeşlerimiz diyelim ki Diyanet Radyo dinleyicileri de bu konuda büyük hassasiyet sergiliyorlar. Sağ olsunlar, mesajlarında bunu bizimle sık sık paylaşıyorlar. Bu mesajlar siyasetin gündeminden bizlere de akmaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

açılış konuşmasında, meclisi açış konuşmasındaki gündem başlıklarından biri de buydu değerli dinleyenler. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm partileri emperyalist, siyonist yıkım projelerine karşı uyarıyorum. Milli menfaatlerimiz için siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşsun. Ve Türkiye'ye, dünyaya dönük yönelik mesajlar vermişti. Şimdi biz sizden mesajlara dönelim. Nereden dinleyicilerimiz ulaşıyorlar? Malatya'dan bize ulaşmış Mehmet Özcan. Sabahleyin sizi dinlemekten memnunuz demiş. İyi ki varsınız. Cumanız mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Tekirdağ Çorlu'dan ulaşıyor. Ufuk Bey Eşref Ziya'dan bir eser istemiş. Sıradaki eseri size, sevdiklerinize armağan edelim. Eşref Ziya'nın eserlerini de diğer sanatçılarımız gibi sık sık bu mikrofonlarda duyuyorsunuz. Şanlıurfa'dan selamlar diyor bir dinleyenimiz. Şanlıurfa'daki Teknofest Festivali'ne herkesi Şanlıurfa'mıza bekliyoruz. Sizlere de yeni yayınınızda başarılar diliyorum diyor. Çok teşekkürler. Muhammed Salih Elazığ'dan ulaşıyor. Hayırlı sabahlar, okul yolundan selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki parçayı yol arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ederiz. Cumamız mübarek olsun tekrar. Hayırlı güzel bir gün olsun. Rabbim dualarımızı kabul buyursun diyelim. Devam edelim. 0533 013 80 90'dan bize ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. WhatsApp mesajı göndererek Diyanet Radyo'ya günaydın, merhaba diyebilirsiniz. Olsun.

farklı bir enstantane de yaşandı. Bahçeli'den Erdoğan'a gül başlığını taşıyan gazeteden bu haberi sizlere aktaralım. Değerli dinleyenler, genel kurul salonuna ilk gelen siyasi parti lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra ayağa kalkarak başkanlık divanının önüne gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı beyaz güller verdi. Meclise 4 çağrı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı başlangıcında meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye yasasının siyasi liderlerin desteği ve kararlılığıyla çözüldüğüne dikkat çekip 4 konuda mutabakat istedi. Şimdi yeni anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası çalışmalarında da benzer mutabakatlarda netice alınabileceğine yürekten inanıyorum dedi. Evet efendim, bu yıl anayasa yılı olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan biriydi. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır demişti dünkü konuşmasında. Ve bir diğer haberle devam edelim. Ayrıca bu haberle de biraz Türkiye'nin savunma sanayine göz atmış olacağız. İngiltere'den 12 adet C-130J geliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta Kayseri'de yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında İngiltere'den 12 adet askeri nakliye uçağı alınacağını açıkladı. Bakımı yapılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı uçakların ilk ikisi Aralık ayında gelecek. Diğerleri ise kademeli olarak teslim alınacak. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 pilot ile 6 teknisyenin eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de hali hazırda devam ediyor.

Değerli dinleyenler, 105 cenaze daha haberiyle devam edelim. Güne başlarken programına Gazze'de enkazdan çıkarılan 105 cenaze daha defnedildi. Allah rahmet etsin. Tarihin en büyük gettosu Gazze başlığını taşıyor haberimiz. İşgal ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen sınır kapılarını kapalı tutarak gıda, ilaç, yakıt ve barınma malzemesinin girişini engelliyor. Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü bu tabloyu tarihin en büyük gettosu, yani bir topluluğun zorla toplandığı dışa kapalı bölge olarak nitelendiriyor. İsrail, Gazze'de 2 milyonluk Filistinli nüfusu Gazze'nin %30'undan az bir kısmına sıkıştırmış durumda maalesef. Ve dönelim, bu konuda da dualar, dilekler de geldiği için mesajlarımıza hemen hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor İzmir'den Erva Şahin. Okula gidiyorum, ablamla ve babamla sizi dinliyoruz. Allah Filistin'e yardım etsin demiş. Hayırlı günler dilemiş. Çok teşekkürler. Amin efendim. Günaydın Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na selamlar diyor dinleyicimiz. Biz de bütün okullarımıza, şu anda okul yolunda olan tüm gençlerimize hayırlı bir gün dileyelim. Allah zihin açıklığı versin. Verimli şekilde derslerini dinleyip okul hayatlarını başarıyla sürdürsünler. Okullar yeni açıldığı için henüz bir heyecan var tabii öğrencilerimizde. Yavaş yavaş ilerleyen haftalar için sınavları çalışmaya da herhalde başlamışlardır. Edirne'den hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parça kızım Meryem Betül ve oğlum Esat için gelsin demiş dinleyicimiz. Peki efendim, bütün dinleyicilerimize, sizlere bizden armağan olsun. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 8090.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Gün hareketleniyor, canlanıyor. Pek çoğumuz yollardayız veya evde isek de artık güne uyandığımız, günümüzü planlayıp programladığımız ve belki o plan içerisindeki işlere de ilk adımlarımızı attığımız saatler. Zira saatimiz 8 oldu. Okullarda zil çaldı, çalmaya devam ediyor ve seyahat eden, şu an iş yerine ulaşmaya çalışan pek çok dinleyicimiz var mutlaka. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şehirler arası seyahat ederken bize mesaj gönderen dinleyenlerimiz oluyor. Aman dikkat, emniyet kemerinizi takarak şöyle tabiatın güzelliklerine bakıp tefekkür ederek gideceğiniz yere hayırla, sağ salim, kazasız, belasız ulaşmanızı diliyoruz. Ve mesajlarımıza dönüyoruz. Sincan'dan Mustafa Sakarya Bey Ankara'dan ulaşmış, selamlarını iletiyor. Çağatay Bey'e, size ve bu güzel yayınlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde güne güzel başlıyoruz. Herkese de sizi tavsiye ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Çağatay Bey hatırlattı dinleyicimiz madem. Biz de onun programını hatırlatalım. Hafta içi her sabah bu kuşakta Çağatay Bey sizlerle birlikteydi. Ancak artık yeni yayın dönemi başladığı günden itibaren, yani bu hafta 28 Eylül Pazartesi 2026'dan bu yana Diyanet Radyo'nun yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Çağatay Bey Hayırlı Akşamlar programıyla saat 18'de hafta içi her akşam yine bu mikrofonda kendisine mesajlarınızla da ulaşabilirsiniz. Ve bir diğer dinleyicimiz İstanbul'dan bizi dinliyormuş. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey göndermiş mesajını. Kızım Neva, oğlum İbrahim Ethem'le dinliyoruz. Sıradaki parçayı annemize armağan ediyoruz demiş. Ne güzel. Muhabbetiniz bol olsun efendim. Allah hepimizi ailelerimizle birlikte bizleri birbirimize bağışlasın. Uzun güzel ömürler nasip etsin. Yakup Demir Ankara'dan ulaşıyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, Gazze'ye selamlar demiş. Sıradaki bütün eserleri değerli din kardeşlerime armağan ediyorum. Sizin aracılığınızla diyor. Amin diyelim. Biz de dualarınıza da çok teşekkür ediyoruz. Konya'dan Hatice Kübra Hanım, hayırlı sabahlar efendim demiş. Filistinli oyuncuları evimizde ağırlamaktan ve izlemekten gurur duydum. Her daim evimize misafir olan sizleri de seviyorum. Bereketli günler dileğimle diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Konya'ya selam olsun efendim. Hayırlı sabahlar diyen bir diğer dinleyicimiz Kahramanmaraş'tan Osman Erdem. Hayırlı cumalar, cumanın hayrı, bereketi bizlerin, sizlerin, tüm inananların üzerine olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Amin. Ve bir diğer dinleyicimiz Ankara'dan Fahri Balcı selamlar diyor. Aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti, cumanın bereketi üzerimize olsun. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ifadesiyle üzerimize güneşin doğduğu en mübarek gün cuma günüdür. Hiç şüphesiz öyle. Bu mübarek cuma gününde Yüce Mevlamız gönüllerimize sükunet, hanelerimize huzur, İşlerimize bereket, ömrümüze sağlık ve afiyet lütfetsin demiş. Amin. Bütün dinleyicilerimizin duaları birbirinden güzel. Öyle hoş bir sabaha uyanıyoruz ki sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 iline, bütün ilçelerine, köylerine, şu anda bizi Türkiye'den ve dünyadan her nereden dinliyorsanız, bu mesajları nereden ulaştırıyorsanız selam olsun efendim sizlere. Ve eserimizden önce İnegöl'den Cihan Bey'in mesajını okuyalım. Okul yolunda kızımla birlikte birlikte her gün sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşime ve kızlarıma armağan ediyorum demiş. Biz de bu parçayı özellikle aile hassasiyeti gözeten tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine aktarıyoruz, gönderiyoruz, hediye ediyoruz efendim. Saatimiz 8.02, 9.30'a dek bu mikrofondayız.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyenler, güne başlarken programına devam ediyoruz ve Türkiye'den dünyadan gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Kendi gündemimize de dönüp bakalım. 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dün itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programında yaptığı konuşmada camilerin ibadet mekanı olmanın yanında toplumsal hayatı kuşatan merkezler olduğunu belirterek modern kent yaşamının ve mesai anlayışının tüm zorluklarına rağmen camiyi hayatın merkezinde tutmaya gayret edelim dedi. Ankara'da düzenlenen programda konuşan Profesör Doktor Arpaguş, 2011 yılından bu yana Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın belirli bir tema ekseninde gerçekleştirildiğini hatırlatarak 2026 yılı temasının cami ve sosyal hayat olarak belirlendiğini söyledi. Hafta boyunca düzenlenecek programlarda camilerin bireysel ve toplumsal hayattaki yerinin yeniden ele alınacağını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı, Hazreti Peygamber'in örnekliğinden hareketle camilerin temsil ettiği değerleri çağın imkan ve şartları çerçevesinde hayata taşımanın yollarının aranacağını kaydetti. Her bir cami bir ibadet mekanı olmanın yanında bir istikamet pusulasıdır, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, gönülleri kaynaştıran ülfet ve muhabbet mekanıdır. Bir Müslümanın camiye yabancılaşması, kendi kimliğine ve değerlerine yabancılaşmasıdır. Namazdan uzaklaşması, hayata anlam veren ruh ve mihveri kaybetmesidir. Kendimiz cemaate devam ettiğimiz gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi de namazlarını camilerde cemaatle kılmaya ve cami merkezli etkinliklere katılmaya teşvik edelim diyen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri, vaizler ve müftülerin sorumluluklarına değinerek hangi unvanla anılırsa anılsın her bir görevlimiz bu toplumun maneviyat önderleridir dedi. Din görevlilerinin doğumdan ölüme kadar hayatın önemli dönemlerinde milletin yanında olduğunu belirten Profesör Doktor Arpaguş, görevlilerin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli sorumluluklar üstlendiğinin altını çizerken, din görevlilerinin özellikle hastalık, yas, kriz ve afet dönemlerinde insanların manevi direncine katkıda bulunduğunu, başkanlığın hizmet alanlarının ibadetten eğitime, aileden gençliğe, manevi rehberlikten dini danışmanlığa kadar genişlediğini kaydetti. Evet efendim, bugün cuma, hayırlı cumalar mesajları gönderiyoruz ama cuma günü artık biliyoruz ki pek çok dinleyicimizin, izleyicimizin, daha doğrusu vatandaşımızın gözü kulağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ancak medya organları vasıtasıyla da yayınlanan hutbelerde. 2 Ekim 2026 tarihli, yani bugünkü hutbede de cami ve sosyal hayat konusu işlendi. Hutbede özetle şu ifadelere yer verildi ki ben bunu şu an dinleyen, ancak camiye gidip dinleme imkanı olmayan hastalar, yaşlılar, belki hanımefendiler için bazı kısımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli mesajlar vardı bu hutbede. Kardeşliğimizin nişanesi, bağımsızlığımızın sembolü, imanımızın hayata yansıması olan camiler, müminleri aynı inanç ve ideal etrafında birleştiren, aynı kıbleye yönelten kutsal mekanlardır. Her cami bir istikamet pusulası, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran ülfet ve muhabbet yeridir. İslam medeniyetinde camiler sadece namaz kılınan yerler olmamış, bilakis hayatın tam merkezinde yer almıştır. Şehirlerimiz camilerin çevresinde gelişmiş, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, hamamlar ve vakfiyeler camilerin etrafında insanlığa hizmet etmiştir. Düğünlerin sevinci camilerin yanı başında paylaşılmış, cenazelerin hüznü camilerde teskin olmuş, gariplerin umudu camiler etrafında filizlenmiş, yetimler ve kimsesizler camilerde himaye edilmiştir. Üzülerek ifade edelim ki günümüzde hızlı kentleşme, dünyevileşme ve bireyselleşme camilerin temsil ettiği değerlerin unutulmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum aynı inanca sahip gönüller arasında mesafe oluşmasına, sosyal bağların zayıflamasına ve insanların yalnız kalmasına neden olmaktadır. Oysa bizleri huzur ve sükunete erdirecek, kardeşliğimizi güçlendirecek en önemli yerlerin başında camilerimiz gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz için bir araya gelen müminlere şöyle seslenmiştir. Saflarınızı düzgün tutun, ayrı durmayın ki kalpleriniz de ayrılmasın.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Ve mesajlarımızla devam edelim. Az önce sizlere bugün camilerimizde okunacak hutbeden belli kesitleri paylaştım sizlerle. Cuma günümüzü tebrik eden dinleyicilerimiz için de güzel bir camiye gitmeden önce güzel bir açılış olsun istedik efendim. Gelen mesajlarımıza bakalım, kimler nerelerden ulaşmış, neler söylemiş. Ankara Keçiören'den Abdülkadir Levent: hayırlı sabahlar, cumamız mübarek, duamız kabul. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun demiş. Amin efendim cümlemizin. Bir diğer dinleyicimiz Antalya'dan: herkese hayırlı sabahlar diliyoruz demiş. Cumamız mübarek olsun. Ve Gülsüm, Hümeyra ve Kamil kardeşler okul yolunda diye de eklemiş. Diğer bir dinleyicimiz: okul yolundayız, selamlar, hayırlı sabahlar. Hem de ailecek okul yolundayız diyor. Cumanın hayrı bereketi bütün inananların üzerine olsun. Bu vesileyle tüm mazlum kardeşlerimize Rabbimizden yardım diliyoruz demiş. Giresun'dan Elif Zeren Sarıgül hafızlık yolunda olan ve ilkokula giden, 4. sınıfta okuyan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Diyanet Radyo'ya sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel, büyük incelik gösteriyor dinleyicilerimiz bize. Farklı yerlerden ulaşırken eserleri armağan ediyorlar. Hepsi bizden size gelsin. Meryem Koyuncu: hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sıradaki eserler tüm Diyanet Radyomuzun çalışan ve dinleyicileri için olsun. Cumanın hayrı ve bereketi cümle müminlerin üzerine olsun demiş. Amin efendim inşallah. Bir diğer dinleyicimiz bize Bursa'dan ulaşıyor. Okula gidiyoruz, arabada sizi dinliyoruz. Günaydın Zahide abla, hayırlı cumalar. Gününüz hareketli ve bereketli olsun demiş. Amine Betül. Çok teşekkür ederim efendim. Sizin de öyle olsun. Hep birlikte güzel bir gün yaşayalım. Hayırlı bir cuma olsun inşallah. Bir diğer dinleyicimiz İbrahim Erdoğan: sabah şerifleriniz hayır olsun demiş. Amin cümlemizin, eski bir ibaredir. Ne güzel hatırlattınız. Cumanın bereketi üzerinize olsun. Bir söz paylaşmak istiyorum. Kendini bir şey sanma, koca bir evrende zarif bir hiçsin demiş. Mozambik'ten bize ulaşarak çok teşekkür ediyoruz efendim. Halkalı Atakent Mahallesi'nden dinleyicimiz: kızım Nehir'le okul yolundayız. Sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. İstanbul trafiği tabii devam ediyordur. Artık Ankara'mızda öyle. Büyük şehirler özellikle senenin bu dönemlerinde yoğun bir nüfusla birlikte yoğun bir trafik şeklinde seyrediyorlar. Onu yaşarken, bu trafikte ilerlerken size yoldaş olan da inşallah Diyanet Radyo'dur. Saatimiz 8.23'ü gösteriyor. 9.30'a dek ben Zahide Ülkü Bakiler bu mikrofonda olacağım inşallah. Mesajlarınız için 0533 013 8090 numaralı telefon hattını kullanabilir. WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
2: Güne başlarken devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Hayırlı sabahlar dilemiş dinleyicimiz. Hayırlı cumalar. Okul ve iş yolundayız biz de. Bu mübarek cuma günü hürmetine tüm sıkıntılarımızı gidersin Rabbim. Allah'a emanet olun diyor. Bursa'dan Elif Çelik. Çok teşekkür ederiz efendim. Dualarınıza mukabele, bilmukabele diyoruz. Ve biz de hayırla, huzurla, güzel günlerde yine cumalarımızı idrak edelim. Hayatımız güzelleşsin. Sevgiyle, dostlukla, barışla, birbirimize olan duayla, en önemlisi kullukla yaşantımız bir anlam kazansın diye bir dilekte bulunalım. Şimdi dinleyicimiz bize Bursa'dan ulaşmıştı, değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, ve şöyle bir Bursa'ya dönelim. Zira Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi Bursa'nın fethinin 700. yılında anılıyor. Bursa'yı fetheden kuvvetli askeri becerilerinin yanı sıra müşfik, nazik, cömert, dindar, haksever ve yiğit bir lider olarak tarif edilen Orhan Gazi

Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve Malhun Hatun'un oğlu olarak 1281'de dünyaya geldiği rivayet ediliyor. Henüz babası hayattayken İznik'i kuşatmak ve şehre gelecek yardımları kesmek amacıyla düzenlenen Sakarya Geyve Boğazı yönündeki harekatı kumanda eden, stratejik önemi olan kaleleri fetheden Orhan Bey bu seferlerde askeri tecrübe kazandı. Babası Osman Gazi'nin vefatından sonra 1324 yılı Mart ayında tahta geçti, fiili olarak devletin başkanı oldu. 6 Nisan 1326'da Bursa'yı fethetti. Bursa'nın fethinden sonra ilk medreseyi kurdu, tımar sisteminin öncülüğünü yaptı, askeri teşkilatlanma ve ilk gümüş sikkelerin basılması gibi kurumsal adımlar atarak devletin ilklerini gerçekleştirdi. Babasının hükümdarlığa hazırlamasıyla 1324'ün Mart ayında tahta geçen Orhan Gazi, Bursa ve İznik üzerinden sürdürülen kuşatmayı sıklaştırarak 1326'da Bursa'yı, 1331'de de İznik'i fethetti. Efendim, rivayet edilir ki Orhan Gazi Bursa'yı aldığı zaman Tekfur yardımcısına "Şehri niçin teslim ettiniz?" diye sormuş. Tekfur yardımcısı, "Vilayetimizin etrafındaki bütün tekfurluklar tek tek elden çıktı, bir tek Bursa kaldı. Bu da bizim için yeterli değildi. Bizim tekfurumuz bir zamanlar para biriktirdi, silah almadı. Silaha ihtiyaç duyunca da alacak silah bulamadı. Civardaki halklar Osmanlı hakimiyetine girince çok memnun kaldılar. Biz de onlara özendik. Dolayısıyla sizin adaletinize güvenerek teslim olduk" der. Böylece Bursa 1326'da fethedilir. Osmanlı'nın kurumsallaşmasının Bursa'nın fethinden sonra başladığına işaret eden tarihçiler, askeri sistem, müesseseler, iktisadi yapı, ordu tanzimi, devlet teşkilatı, vezirlerin tayini gibi birçok hususta devletin bu dönemde oluştuğuna işaret ederler. Tarihi kayıtlarda şöyle bir ifade geçiyor: Orhan Gazi'nin Alaaddin adında bir ağabeyi olduğu, töreye göre Osman Gazi vefat ettiğinde yerine Alaaddin Paşa'nın geçmesi gerektiği söyleniyor. Osman Gazi vefat ettiğinde devletin ileri gelenlerinin Alaaddin Paşa ile Orhan Gazi'yi bir araya getirdiğini belirten tarihçiler, Alaaddin Paşa'nın burada kardeşine "Devleti sen yönet, devletin başına sen geç" dediği ve yönetimden vazgeçtiği ifade ediliyor. Kimilerince babası Osman Gazi, Orhan Bey'deki savaşçı, mücadeleci kimliği gördü ve onu bir derece destekleyerek devlet yönetimi için adeta hazırladı. Sarı saçlı, kızıl sakallı, mavi gözlü, uzun boylu olduğu rivayet edilen Orhan Gazi'nin son derece adaletle hükmettiği, insanları ve onlara hizmet etmeyi sevdiği kaynaklarda yer alıyor. Fethettiği bütün şehirlerde ciddi anlamda eserler yapıp hem halka hem de devlette görev yapacak insanların yetişmesine katkı sağlayan Orhan Gazi, 1362 senesi Mart ayında vebadan vefat ediyor. Allah gani gani rahmet etsin bütün ecdadımıza, içinde de Bursa'yı, o güzel Bursa'mızı fethetmiş olan Orhan Gazi'ye.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, madem WhatsApp hattımızı tekrar anons ettik, o halde gelen mesajlarımıza dönelim. Selamünaleyküm, okula gidiyoruz. Ben Abdullah, ablam Miray ve kuzenim Ayşenur, tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun diyoruz. Her sabah sizi dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim efendim, amin. Kızım Neşe ve oğlum Muhammed Seyda ile okul yolundayız. Hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler diyor dinleyenimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun. Hayırlısıyla ulaşın inşallah. Bir diğer dinleyicimiz bize nereden ulaşmış? Çorlu'dan ulaşıyor. Behiye Hanım selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Bugün çok mutluyuz demiş. Ailemize biri katıldı. Torunumun çocuğu oldu. Allah herkese nasip etsin. Ne güzel. Gözünüz aydın olsun Behiye Hanım. Sevincinizi Diyanet Radyo ailesi olarak biz de paylaşıyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Hamdolsun ki bugünleri görmüşsünüz. Bütün evlatlarımızla birlikte, ailelerimizle beraber Rabbimin bizi birbirimize bağışlaması niyazında bulunalım bu güzel cuma gününde. İstanbul Sancaktepe'den Ömer Faruk Kandemir ulaşmış, selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam Zahide Hanım, hayırlı cumalar, kolaylıklar diliyorum, programınız hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sıradaki Ezgi'yi tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine, trafikte olan herkese, ayrıca kızlarım Rabia ve Zeynep'e armağan ediyorum diyor. Çok teşekkürler, bizden de sizlere armağan olsun. Bir diğer dinleyenimiz, günaydın Zahide Hanım, güzel bir cuma sabahından Bursa'dan saygılar, sevgiler sunarım. Çok teşekkür ederim. Sıradaki ilahiyi Genç Osman Ayakkabıcılara ve bir firma ismi söylemiş, oradaki personele armağan ediyormuş. Tüm cuma cuması mübarek olsun tüm Müslüman aleminin demiş Ayhan Bey. Çok teşekkür ederim. Amin. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ben Eskişehir'den Zeynep. Her sabah, her gün sizi severek takip ediyorum, takdir ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim efendim, çok incesiniz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hayırlı yayınlar. Erzurum'dan, özür dilerim, Eskişehir'den selamlar, saygılar diyor. Bilmukabele çok teşekkür ederiz. Besmele ile başlamış bir diğer dinleyicimiz selamlarını gönderiyor ve bir hadis-i şerif hatırlatıyor. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir ikincisini ister. Onun ihtirasını ancak ölüm, toprak doyurur. Rabbim elindekiyle yetinecek, helalinden bereketli kazançlar nasip etsin. Selam ve duayla cumamız hayırlara vesile olsun. Hayırlı yayınlar demiş Başakşehir'den Faruk Can. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Saat 9.30'a dek mikrofondayım. 0533 013 8090 iletişim hattımız. Buradan mesajlarınızla, WhatsApp mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz efendim.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Güne Başlarken programına sağlıkla ilgili bir bilgiyle devam edelim. Hepimizin gündelik yaşantısını ilgilendiren bir mesele bu. Ekran bağımlılığı göz sağlığını tehdit ediyor değerli dinleyenler. Uzmanlara göre göz polikliniğindeki hastaların %70'inde göz kuruluğu tespit ediliyor. Dijital ekran kullanımının artmasıyla birlikte göz polikliniği hastalarının %60 ila %70'inde göz kuruluğu tespit edildiğini belirten uzmanlar, görme kalitesini korumak için 20-20 kuralı ve düzenli göz dinlendirme yöntemlerini öneriyorlar. Uzun süreli bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımının yol açtığı göz kuruluğu problemine karşı uyarılarda bulunan göz doktorları, ekran bağımlılığının gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve kumlanma hissi gibi hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklara neden olduğunu vurgularken, ekran karşısında geçen sürenin göz kırpma refleksini doğrudan etkilediğini ifade ediyorlar. Kendimiz de biraz şöyle kendimizi ekrana bakarken, bilgisayar, telefon, tablet olabilir, şöyle biraz izlesek, farkındalığımız yükselse muhtemelen ayırt edeceğiz ki hakikaten gözlerimizi çok nadiren kırpıyoruz normale nispeten. Çünkü normal şartlarda 15-20 kez bir dakika içerisinde gerçekleşen göz kırpma refleksi ekran kullanımında 5'e kadar düşüyormuş. Hakikaten kritik önemde bir uyarı. Göz kapatma miktarı sağlığımız için, ki bu düşüş neredeyse 3'te 1'lik 4'te 1'lik bir düşüş, ciddi bir göz kuruluğuna sebebiyet veriyor. Gözümüzü açıp kapattığımızda doktorlar gözyaşımızın yenilendiğini ve yağlanmasının gerçekleştiğini belirtiyorlar. Ancak uzun süre ekrana baktığımızda göz kırpma refleksimiz azalıyor. Tam bir kapatma sağlayamadığımızda da göz yaşımız daha hızlı buharlaşıyor. Dolayısıyla uzun süreli tablet, telefon ve bilgisayar kullanımıyla birlikte çocuklarda dahi gözlemlenebilen göz kuruluğu durumu ortaya çıkıyor. Öyle ki her 10 hastadan 3'ü göz kuruluğu şikayeti yaşıyor. Böyle bir durumun sağlık açısından riskleri olduğunu belirten uzmanlar, ekran kullanımının belli bir limite indirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Ekrana bakarken 20-20 kuralını hatırlatıyorlar. Kural şöyle: 20 dakikada bir gözümüzü 20 saniye dinlendiriyoruz ve daha sık kırpmaya dikkat ediyoruz. Göz sağlığımız için ekran seviyesinin göz düzeyimizin biraz daha altında olması da önem taşıyor.

haftanın en güzel günü. Bu güzel günde küçük bir hatırlatma yapalım. Bir kavrama şöyle kısaca göz atalım. Hoşgörü diyelim bugün. Bugün daha çok toplum içinde olacağız. Camiye gideceğiz. Cuma namazını eda edeceğiz. Belki hanımlar olarak diğer arkadaşlarımızla, komşularımızla toplanıp şöyle bir Yasin okuyacağız. Bir duada, niyazda bulunacağız. Ve bu sırada da yanımızda, cebimizde biraz daha fazla hoşgörü olması herhalde bir zarar, ziyan getirmez. Hoşgörü nedir efendim? Şöyle kısaca bir paragraflık hatırlayalım. Müsamaha, tahammül, katlanma, bazen görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını fiil ve kararlarında serbest bırakma, kendi görüşümüze uymayan bir fikre, öneriye gönül kırmadan, sabırla karşılık verme demektir. İyi karşılama anlamına da gelen hoşgörü, sosyal ilişkilerde bir tarafın bazen farkında olmadan diğer tarafa zarar verdiği durumlarda muhatabına cevap vermekten vazgeçerek bir erdem sergilemektir.

Evet. Evet efendim, hoşgörü dedik. Hoşgörü demişken gelen mesajlarımıza dönelim. Çünkü dinleyicilerimiz de güzel dileklerini, güzel dualarını ulaştırıyorlar bizlere. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş İstanbul Sancaktepe'den Ömer Sait ve Sümeyye Güler. Sıradaki eser bütün din hizmetlilerimize ve Kur'an kursu öğreticilerimize gelsin. Bereketli cumalar diyor dinleyicimiz. Amin, çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size armağan olsun. Amasya'dan ben Muhammed Enes ve Ömer Salih kardeşimle okul yolundayız. İlkokulda okuyan tüm öğrencilere başarılar diliyorum diyor. Gazze'li, Filistinli, Doğu Türkistanlı bütün kardeşlerimizin de bağımsızlığına kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. 9.30'a dek bu mikrofondayız. 0533 013 80 90 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.

Güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatimiz 9'u gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Türkiye gündeminden kısa bir iki haberle programımızı sürdürelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon piyasalarındaki gelişmelere hızlı müdahale ettiklerini belirterek sorunlu şirketlerin karantinaya alındığını ve sistemik bir problem bulunmadığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı ve bunda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Elbette sınırlı bir etki oldu ancak sistemik bir problemden bahsetmiyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz diyor açıklamasında. Ve bir diğer haberimize dönelim. Bu akşam Türkiye'nin milli maçı var. UEFA Uluslararası Lig'de, Uluslar Ligi'nde 3. rakibimiz Belçika. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile Türkiye karşılaşacak. Türkiye 103 yıllık tarihinde biri hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245'te yenilgi yaşadı. Gazete haberinde hedefimiz puan almak diyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden A Milli Futbol takımımız bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşıyor. Millilerimizin hedefi ligdeki ilk puanlarını almak. Maçı Norveçli bir hakem yönetecek ve şu ana kadar Türk milli takımının hiç puanı olmadığını, Belçika'nınsa 3 puanda olduğunu hatırlatıyor gazete haberinde. Belçika-Türkiye maçı sevgili dinleyenler Türkiye saatiyle de 21.45'te. Ve devam edelim, güzel bir eser dinleyeceğiz ama dinleyicilerimizden gelen bolca mesajlarımız var. Onlara şöyle bir hızla bakalım, onun ardından eserimize geçelim. Erhan Pala bize Ankara'dan ulaşmış, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar demiş. Sizi işe giderken serviste dinliyorum, Gazze'ye selam olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. 15 yılı aşkın bir Diyanet Radyo dinleyicisi, süredir televizyon ve radyoda sizi takip eden bir dinleyiciniz olarak Diyanet Radyo'da yeniden yayına başlamanızı büyük bir sevinçle karşıladım. Sesinizi, sözünüzü ve o güzel emeğinizi özlemiştik. Dönüşünüz radyo dünyasına yakıştı demiş. Çok teşekkür ederim. Yeni yayın döneminizi en içten dileklerimle kutluyorum. Selamlar, hürmetler gönderiyorum Rize'den diyor. Yayınlarınız daim olsun. Emel Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Ne kadar zarifsiniz. Ve bir diğer dinleyicimiz Hakan Bey İstanbul'dan ulaşıyor. Hayırlı cumalar Zahide Hanım, programınız hayırlı olsun. Her gün severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Trafikte seyreden dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar olsun. İş yerlerine gidip bilgisayarlarının açılma tuşuna basanlara bereketli, verimli bir gün olsun. Okullarında dersi başlamış olanlara yine Allah zihin açıklığı versin ve hepimize hayırlı bir cuma olsun diyelim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, Diyanet Radyo'da Güne Başlarken programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Radyoda diyoruz. Radyo dinleyicilerimiz Diyanet Radyosu'na diyorlar. Şöyle dilerseniz haftanın son gününde radyonun dünyadaki tarihine bir göz atalım. İnsanoğlunun 20. yüzyılda haber alma yönünden karşılaştığı yenilikler bugün medyaya yeni bir çehre de kazandırdı. Malum eskiden bizim şu an aktardığımız haberleri bir müddet sadece gazetelerden okudu insanlar. Zamanla radyo dinlenmeye başlandı. Sonra televizyon geldi hayatımıza ve günümüzde yeni iletişim teknolojileri sayesinde internetin bulunduğu her araçtan biz haberi takip ediyoruz. Ama bugün çoğumuz kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ya da tabletler aracılığıyla, yani adeta kendi şahsi medyamızı oluşturarak radyo programlarını dinliyor, televizyon yapımlarını izliyor ve sosyal medyadan dilediğimiz görüntüye ulaşıp vakit geçiriyoruz. Şöyle biraz geriye gidelim değerli dinleyenler. Televizyondan önce modern iletişim çağının ilk güçlü iletişim aracı şu anda bizim de size seslendiğimiz radyoydu. Dünyada radyo yayıncılığının doğuşu bundan yaklaşık 100 sene öncesine tekabül ediyor. 1920'lere. Hatta bir takvim vermek gerekirse 1921'de başlıyor. 1927'de malum Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen dönemde radyo için esasen bir olgunluk çağı söz konusu. Televizyon yayınları bugün o kadar fazla ve hatta onları biz internet üzerinden, tabletlerden izliyoruz ama o yıllarda teknoloji henüz gelmediği için 1920'lerde, 30'larda televizyon biraz deneme aşamasında. İkinci Dünya Savaşı çıkınca televizyonun bu denemeleri, test döneminin gelişimi de gecikiyor. Çünkü dünyada ciddi bir kriz, bir mali kriz de ortaya çıkıyor. Radyo bu yıllarda özellikle haber verme yönünden son derece etkin bir araç. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı öncesi radyonun altın çağı diyebiliriz. O dönemde radyoların savaş bölgelerinden haberler vermesi, olayları yorumlaması ilerleyen senelerde televizyon haberciliğinin de temelini oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1960'lara kadar geçen sürede olgunluğunun doruk noktasına erişiyor radyo. 1950'lerden sonra ise artık televizyonla karşı karşıya gelmeye başlıyor. Amerika'da televizyon yayıncılığı 1930'larda başlıyor. Bir yandan televizyonun teknik altyapısı henüz oturmamış o senelerde. Öyle bir hayal kuralım, bir tasavvur edinelim. Diğer yandan da 1929'da meşhur bir ekonomik buhran var. O yıllarda pahalı olan cihaz satışımlarına erişim düşük kaldığı için televizyon yaygınlaşamıyor. Peki o büyük buhran neydi? Zaman zaman duyarız, kulağımıza çalınır. Pek çok insan da biliyordur ama şöyle çok kısa bir hatırlatma yapalım. 24 Ekim 1924 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve kısa süre içerisinde gelişip diğer ülkeleri de etkileyen bir kriz. Öyle ki neredeyse bu 29 buhranı İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürdü. 1929 yazında sıradan bir durgunluk olarak başlayan fakat yılın sonlarına doğru belirgin şekilde kötüleşen, 1933'ün başlarına kadar devam eden krizde reel üretim ve fiyatlar düştü. Düşüşün zirvesiyle dip nokta arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi, şöyle düşünelim, neredeyse %50 oranında, %47 oranında azaldı ve reel gayri safi yurt içi hasıla o senelerde %30 geriliyor. Bugün biz borsayı ve fonları konuşuyoruz ya, 1929'da söz konusu krizle Amerika'da binlerce şirket ve banka iflas ediyor ve borsa dibe vuruyor. Borsanın çöküşüyle başlayan sürecin doğurduğu kayıp bugünün parasıyla yaklaşık 400 milyar dolar oluyor ki o dönemde borsadaki şirketlerin neredeyse dörtte biri yok oluyor. Biz bugün az önce de farklı isimlerden, siyasetçilerden, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, gerekse ilgili diğer birimlerin sorumlularından, bakanlardan haberleri paylaştık. Şu son günlerdeki fon krizini nasıl hızlı bir biçimde atlattığımızı görüyoruz tekrar o tarihi bilgilere döndüğümüzde. Ama şimdi tekrar yeniden radyoya dönelim. Televizyon karşısında radyo kendini yenilemeye çalışıyor. Hatta belki dinleyicilerine televizyona kaptırmamak için de bir mücadele veriyor. Bir rekabet başlıyor radyo ile televizyon arasında. Ama 1950-60'lardan itibaren radyo artık evlerde insanın dostu, arkadaşı haline gelen bir cihaza dönüşüyor. Peki biz Türkiye'mizde radyo ile ne zaman tanıştık? Türkiye'de radyo yayıncılığı dünyadan yaklaşık 6 sene sonra başlıyor sevgili dinleyenler. O yılları düşünürsek hızlı bir başlangıç. Kurtuluş Savaşı esnasında iletişim ihtiyacının önemi anlaşılıyor ve bu alanda bir boşluk olduğu görülüyor. Bu boşluğu öncelikle telsizle telgraf dolduruyor. Yurt içi ve yurt dışı iletişimi kolaylaştırmak için Cumhuriyet'in ilk yıllarında girişimlerde bulunuluyor. 1925'te bir kanun çıkıyor, telsiz tesisi hakkında kanun. 1926'da, yani bundan tam 100 sene önce, Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi kuruluyor ve radyo yayını için de hükümete başvuru yapılıyor. 1924-27'de bir gece, 27 Mart gecesi, İstanbul Büyük Postane'nin kapısı üzerine bir verici yerleştiriliyor ve ilk defa oradan radyo aracılığıyla halka müzik yayını yapılıyor. Bundan 100 sene evvel Ankara'yı bilenler eski radyo binasını hatırlarlar. İlk radyo yayınının ne zaman başladığı konusunda tam bir kesinlik yok ama Ankara'daki telsiz telgraf istasyonunun inşaatı Eylül ayında başlıyor. 1927'de 18 Kasım'da bir törenle de açılıyor. UNESCO araştırmalarına göre bugüne hızla gelirsek 2000'li yılların başında dünyadaki radyo sayısı 1 milyara yükselmiş ve her 4 kişiye bir radyo düşüyordu. Peki radyo nasıl bir araç? Aslında 20. yüzyılda dünya gündemine gazetelerin yanı sıra radyo ve televizyon gibi iki yeni kitle iletişim aracı daha eklendi. Radyo biraz dostça bir yaklaşımla dinleyenlerine hitap eden bir araç. Her yerde başka bir işle uğraşırken, mesela kitap okurken, mesela bize mesaj gönderdiğiniz gibi, otomobil kullanırken, sağlığımızı muhafaza etmek için yürüyüş yaparken, evdekileri besleyip doyuracağız, mutfakta zaman geçirirken dinlenebilmesiyle aslında bu anlamda biricik üstünlüğü olan bir medyatik araç efendim. Devam edelim radyodan size seslenmeye, güzel bir eser dinleyip ardından mesajları aktararak. Ama Hollanda'ya selam olsun, dinleyicimiz bize yurt dışından ulaşmış. Afra Hanım'ın mesajına kulak verip diğer mesajları eserimizden sonra aktaralım. Hayırlı sabahlar sizlere ve tüm dinleyenlere, hayırlı, bereketli, huzur dolu bir cuma diliyoruz diyor. Çok teşekkür ederim. Hollanda'ya selam olsun.

yorgunuz, bize rahmet lazım dedi eserimiz. İnşallah biz de şöyle haftanın yorgunluğunu Cuma'nın bereketiyle, duasıyla, niyazıyla ve birbirimizle görüşerek, mesajlaşarak, belki görüşemesek, ruberu mülaki olamasak bile birbirimize gönderdiğimiz dualar, iyi niyetler, dileklerle telafi edelim bu yorgunluğu. Değerli dinleyenler, 7-9-30 saatleri arasında hafta içi her gün bu mikrofonda Diyanet Radyo'da ben Zahide Ülkü Bakiler sizlerleyim. Sizlerle inşallah bu programda söyleşmeye devam edeceğiz. Mesajlarımıza şöyle bir bakalım, kimler nerelerden ulaşmış. Hayırlı nurlu cumalar olsun. Tüm zulüm altında olan din kardeşlerimizin feraha ulaşmasını Rabbim nasip etsin demiş. Mersin'den selamlarını ulaştırmış dinleyicimiz bize. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Başakşehir'den Mustafa Yurttaş selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Gazze'deki soykırıma karşı onurlu duruş sergileyen bütün insanlar için bir ezgi istiyor. Hayırlı huzurlu yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer dinleyicimiz selamünaleyküm Zahide Bacı demiş. Çok teşekkür ederim. Programınız hayırlı olsun. Saygılarla iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Selamlarını gönderiyor Yalova'dan Rıdvan Bey, Berber Rıdvan diyor. İslam aleminin cuması hayırlara vesile olsun. Rabbimiz İslam alemine ferahlık, inşirah nasip etsin. Yeni yayın döneminizde başarılar dilerim demiş. Biz de bütün esnafımıza hayırlı, bereketli, güzel kazanç diliyoruz efendim. Haftanın bu güzel gününde sizin de, sizlerin de, bütün esnafımızın, ticaret yapan bütün ticaret ehli tüccarlarımızın kazançları bol, bereketli olsun.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Osmanlı zamanında esnafın uğraştığı işte hile yapması veya niteliksiz mal satması durumunda müşteriler, esnaf denetleme kurulu diyebileceğimiz devletle tüccar arasındaki ilişkileri düzenleyen ketüdalara müracaat ederlermiş. Arızalanan, yırtılan ya da çürüyen ürünlerle ilgili gelen şikayet üzerine esnafta hakkında tahkikat yapılır, müşteri haklıysa aldığı malın ücreti iade edilirmiş. Ancak ketüdaya gelen şikayetler içinde ayakkabının özel bir önemi varmış. Esnafın kusurlu papuç sattığı tespit edilirse ayakkabı kullanılmamak üzere dama atılıyormuş. Bir esnaf için papucunun dama atılması artık o işten para kazanmasının zor olduğu anlamına gelir. Papucumuz dama atılmasın. Biz bunu günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Hepimizin birbirimize sevgiyle, muhabbetle yaklaştığımız hem güzel bir gün hem de güzel bir hafta sonu olsun. Bugünlük, bu haftalık bizden bu kadar efendim. İlk haftamızdan sizlere veda ediyoruz. Pazartesi sabahı saat 7'de yine Diyanet Radyo mikrofonlarında buluşmayı ümit ederek güzel, geçmişe götüren bir kıssayla, kıssadan hisseyle programımızı noktalıyoruz. 7'den 70'e güzel ülkemizden, Türkiye'den bizi dinleyen, dünyanın farklı yerlerinden kulak veren bütün dinleyicilerimize selam olsun. Cumanız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Ağzımızın tadı yerinde olsun. Sevgimiz, muhabbetimiz daim olsun, kaim olsun, kuvvetli olsun efendim. Bugünlük bu kadar. Allah'a ısmarladık.

0: başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da. Din görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

186. gün. Evrendeki düzen. Ayet-i Kerime meali. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bakara Suresi 29. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Bürde babasının şöyle dediğini naklediyor. Akşam namazını Resulullah'la birlikte kıldık. Sonra dedik ki, burada otursak da yatsıyı da Resulullah'la beraber kılsak ve beklemeye koyulduk. Bir süre sonra Resulullah yanımıza geldi ve neden hala buradasınız dedi. Biz de akşamı seninle kıldık ey Allah'ın Resulü. İstedik ki yatsıyı da seninle kılmak için bekleyelim. İyi etmişsiniz ya da isabetli davranmışsınız dedi ve sık sık yaptığı gibi başını göğe çevirdi. Sonra şöyle dedi. Yıldızlar gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaat edilen kıyamet gelir. Fetva. 32 farzı bilmeyen bir kişinin nikahı geçersiz olur mu? İslam'a göre nikah, evlenme ehliyetine sahip ve evlenmelerinde dini açıdan bir engel bulunmayan kadınla erkeğin veya vekillerinin şahitlerin huzurunda birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ortaya koymalarından ibaret bir akittir. İslam'ın belirlediği rükün ve şartlar gözetilerek akt edilen nikah geçerlidir. 32 farz tabiri, imanın ve İslam'ın şartlarıyla guslün, abdestin, namazın ve teyemmümün farzlarını ifade etmektedir. Dinin temel emirlerine ait detayların öğrenimini kolaylaştırmak için formüle edilmiştir. Her Müslümanın dinini doğru bir şekilde yaşayabilmesi için kendisine lazım olan bilgileri öğrenmesi gerekir. Bununla birlikte 32 farzı bilmek, nikahın sahih olması için gerekli olan şartlardan olmadığından bunları bilmeyenlerin de nikahı geçerlidir. Hikmetli Söz. İnsan şu üç şeyle mükemmelleşir. Din konusunda yanlış iş yapmaktan çekinmek, musibetlere sabretmek ve geçimini sağlama konusunda güzellikle tedbir almak. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 19 Eylül 1442. Tarihte bugün Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi 1187. Ditip Köln Merkez Camii ibadete açıldı 2018. Arka sayfa. Günün konusu.

0: Barış Şehri, Kudüs. Üç ilahi dinde de önemli bir yere sahip olan bu kutsal şehre tarih boyunca çeşitli isimler verilmiştir. Farklı dil ve kültürlerdeki Urusalim, Urşalem ve Yeruşalem isimleri barış şehri anlamına gelmektedir. Müslümanlar şehre bereket, mübarek olmak anlamına gelen Kudüs dedikleri gibi İliya veya Beytül Makdis de derler. Beytül Makdis başlangıçta mabedi ifade ederken zamanla şehrin tamamı için kullanılmış, mabedin alanı ise harem diye adlandırılmıştır. Kudüs, Hazreti İbrahim radıyallahu anh'den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak tanımlanan bir bölgedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselam başta olmak üzere birçok peygamberin ayak izini taşıyan mübarek Filistin coğrafyasının atan kalbidir. Kudüs, binlerce yıldır birçok din, dil, devlet, kültür ve mirası bağrında barındırır. Sezai Karakoç'un ifadesiyle Kudüs, gökyüzünde kurulmuş, yeryüzüne konulmuş şehirdir. Bir ayet. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Enbiya Suresi 71 ve 72. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kökler ve sözler az sonra.

çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Attan, kamçıdan, vazifeden yola çıkmışsın, düşünmüş, durmuş, sormuşsun. Sorumluluk nedir? Heves nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her omzun yükü kendine göredir. Kimi dağları taşır, sesi duyulmaz. Kimi bir avuç rüzgar barındırır, sesinden durulmaz. İşte tam da bu noktada bir yol ayrımı uzanır her nefsin önünde. Seçeceksin. Ya yükünü seveceksin, ya da yükünden bezip yolu da yolculuğu da kendine zehredeceksin. Yörük at yaman olur, bakışı uğrun uğrundur, yürüyüşü tane tanedir, yerisini ise rüzgarlar tarar. Uyarmana, zorlamana, yönlendirmene gerek kalmaz. O ihtiyacı hisseder, yolun üstesinden geleceğini bilir, direnir, asildir. Binicisinin niyetini dokunuşundan anlar, sanki kalp atışlarını duyar. Onun ruh haline göre coşar, durulur, dört nala koşar, durur. İşte buna görev bilinci denir. Ahlaklı insanların iç pusulası bu sayede şaşmaz. Yaşamak dediğimiz karakter ve haysiyet sınavıdır. Attığın her adım seni doğruya yaklaştırmalıdır. Övgüyle, yergiyle, ödülle, vaatle işin olmasın. Bilesin ki mayan saf bir sorumluluk bilinciyle yoğrulur. İnsanı insan yapan sır, bileğinin gücüyle kazandıklarında saklıdır. Nereye ne zaman gideceği, ne zaman hızlanıp ne vakit yavaşlayacağı adeta iç pusulasında kayıtlıdır. Söz verdiğinde tutar, bir iş üstlendiğinde tamamlar. Onun mağrur duruşu meşakkatli vazifelerin yükü altında ezilmez. İç gücü en hakiki dayanağıdır. Menzilini yol başlarken önceden sezer. Hisset ki hedefe kilitlenen ok rüzgardan da hızlıdır. Böylece mertebe kazanır insan. Erdem işin ehlini her daim yüceltmek üzere ikramlarını hazırlar. İçinde cevher taşıyan adaleti gözeterek kalbinin tabii ritmiyle yol alır. Saygı ve güvenin sınırlarında ruh ikliminin görkemli koşusu sergilenir. Kimileri kamçı yedikçe yerinde taş olup ağırlaşır, kimileri gönlün geniş bozkırlarında rahat bir vicdanla vazifesini tamamlama gayretiyle donanır. Durdurulamaz bir yürüyüş hikayesidir bu. İçinde ilerleme, gelişme, büyüme, iyileşme saklıdır. Unutma, gölge arayan hiçbir zaman aydınlığı göremez. Öğrenmek merakla, ilerlemek inançla mümkündür. Yokla kalbini, inan ve şimdi daha güçlü başla. Kamçı şaklamadan yol almak, asil adımları zirveye ulaştıran basamaktır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Yörük ata kamçı değmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
5: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
5: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
6: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
7: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
8: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Halk içinde seçkin bir yeri olan beylerin davranışları da sözleri de seçkin olmak zorundadır. Kazandığın mutluluk geldiği gibi gidebilir. En iyisi mi? Sen iyilik et. Kötülük yapma. Beylik bir gün sana yüz çevirir ve elinden gidebilir. Ama yaptığın iyilik hiçbir zaman yüz çevirmez. Halkın yükünü omuzla. Zaman geçer gider. Bundan sana kazanç olarak yalnız yaptığın iyilik kalır.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

sabır ve sükût ilahi rahmete sebep olur. Belirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun ayeti emrini kabul et ki, sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf ikram etsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene haset etsin. İyi bil ki sabır ve sükutun nuruyla terbiye olunan gönül, ilahi aşkın derinliğine erişir ve her anında rahmetin en güzel meyvelerini toplar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanım.
3: Bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
2: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
3: Evet.
2: Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
1: Peygamber mi dedin sen?
2: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
1: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum.
4: Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk.
5: Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
7: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
8: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
0: 5. bölüm.
8: Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice bir yuva kurmuşlar ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bir hediye ile halasını ziyarete geldi.
0: Merhaba halacığım. Nasılsın?
1: Hoş geldin Hakim.
0: Hoş bulduk hala. Bak, sana bir hediyem var. Gel, yaklaş. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
9: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez. Gel. Gel biraz dinlen. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Meysere. Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur. Hakim, çocuk çok yıpranmış. Kim bilir başına neler geldi.
0: Belki bir eşkıya baskınına uğradılar, belki anasız babasız kaldı, bilmiyorum. Neyse artık, sizin yanınızda ya, kendine gelir kısa sürede.
1: İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyd Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun? Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim.
8: Hazreti Muhammed kendisine hediye olarak verilen bu köleyi azat etti. Daha 8 yaşında olan Zeyd artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
10: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd. Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur. Hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim.

0: Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım. Kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah.
1: Abi. Abi. Zeyd'den bir haber aldık.
2: Ne? Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
1: Dur. Dur, dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
0: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
1: Sağ ya. Hayatta olduğunu duyduk ya. Daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
0: Doğru. Şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
1: Evet, uzun yoldan geldim. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
3: Bilirim. Kimi arıyorsun?
1: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duydum. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
3: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor.
1: Görüyor musun? Evet, gördüm.
3: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
1: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
0: Bulduk mu diyorsun Kâb?
1: Evet abi, bak şuradaki adam.
0: Hadi, hadi gidelim.
4: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb, Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
0: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
4: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir dedi.
0: Zeyd bin Harise.
4: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı dedi.
0: Nedir o?
4: Hazreti Muhammed onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok, sizindir, alın götürün dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem dedi.
0: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
4: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
5: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
0: Oğlum.
5: Baba.
0: Seni ne kadar aradık mı bilsem.
1: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
4: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
5: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
0: Ne?
5: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
0: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
5: Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
4: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36.

0: 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
1: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
2: Kimmiş, tanıyor musun?
1: Hayır efendim, daha önce görmedim.
2: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk kızım.
2: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
3: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum. Ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyelim.
2: Öyle mi?
3: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
2: Neden daha önce söylemediniz?
3: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
2: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
3: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
2: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatıma.
3: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
2: Amin. Dışarıdalardı, birazdan gelirler, tanışırsınız.
3: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
2: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
3: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
2: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
3: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
2: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
3: Zahmet etme lütfen.
2: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
0: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Yalan. İsrail'in sözleri bunlar. Kain sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona. Muhammed'in uydurmasın. O bir şair. Kain.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
6: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
7: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
6: Fakat tabii onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
7: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
6: Yalan o sözler.
7: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
8: Hüsnü Hal.
9: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuş.

kapamalı camları. Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, anayasa için en ideal dönemdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında, tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, güvenle izleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solotürk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 19 Eylül 1442. Tarihte bugün. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi. 1187. Ditip Köln Merkez Camii ibadete açıldı. 2018. Arka sayfa. Günün konusu. Barış şehri. Kudüs. Üç ilahi dinde de önemli bir yere sahip olan bu kutsal şehre tarih boyunca çeşitli isimler verilmiştir. Farklı dil ve kültürlerdeki Urusalim, Urşalem ve Yeruşalem isimleri barış şehri anlamına gelmektedir. Müslümanlar şehre bereket, mübarek olmak anlamına gelen Kudüs dedikleri gibi İliya veya Beytül Makdis de derler. Beytül Makdis başlangıçta mabedi ifade ederken zamanla şehrin tamamı için kullanılmış, mabedin alanı ise harem diye adlandırılmıştır. Kudüs, Hazreti İbrahim radıyallahu anh'den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak tanımlanan bir bölgedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselam başta olmak üzere birçok peygamberin ayak izini taşıyan mübarek Filistin coğrafyasının atan kalbidir. Kudüs, binlerce yıldır birçok din, dil, devlet, kültür ve mirası bağrında barındırır. Sezai Karakoç'un ifadesiyle, Kudüs, gökyüzünde kurulmuş, yeryüzüne konulmuş şehirdir. Bir ayet. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Enbiya Suresi 71 ve 72. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Aşr-ı Şerif az sonra.

Haşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

أإله مع الله.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Günün Duası.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd bin Ubade Efendimiz'e ekmek ve zeytinyağı getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yedi ve ardından şöyle dua etti: hanenizde oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı, sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa diyor. Güvenle dinleyin.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
2: Ama gönüllerimizi ve ruhlarımızı dindirmiş olduğumuz, dinlendirmiş olduğumuz, ruhun dinlenmiş olduğu mekanlardır, camilerdir. Dünyanın gürültüsünden, patırtısından, çevre ve etrafın bizi yorgun düşürmüş olduğu, ruh ve gönül dünyamızın aydınlanmış olduğu, feraha erişmiş olduğu mekanlar hiç şüphesiz bizim camilerimizdir. Kulun Rabbine karşı en yakın olmuş olduğu, kendisini en yakın olarak hissetmiş olduğu mekanlar ve yerler bizim camilerimizdir. Camiler sadece duvarlardan, mihraptan, minberden, kubbeden, minareden ibaret değildir. Müminlerin bir araya geldiği, birbirleriyle buluştuğu, birbirleriyle tanıştığı, kardeş olduğu, birbirlerinin halini, hatırını sorduğu, birbirlerinin derdine ortak olduğu, sevinçlerini paylaşmış olduğu bir yer ve mekanın aslında kişinin Allah'a bağlandığı, bağlantını kurmuş olduğu en hayati bir mekandır. Çünkü camide bu anlamda hayat vardır, hayatın kalbi de camide atmaktadır. Ancak camide biz saflarda zenginle fakiri aynı safta görürüz. Makam sahibiyle işçi aynı safta yan yana gelir. Yaşlıyla genç omuz omuza aynı safta yer alır. Köyden gelenle şehirde doğan, esnafla memur, öğretmenle öğrenci, işverenle çalışan aynı Rabbin huzurunda, aynı safta, aynı omuz omuza, yan yana, diz dize camide gelebilir. İşte İslam'ın en güzel taraflarından bir tanesi bu değil midir? Dünya hayatına baktığımız zaman insanlar arasında birçok farklılıklar vardır. Mesleklerimiz farklıdır, gelirlerimiz farklıdır, yaşlarımız farklıdır, eğitimimiz farklıdır, yaşadığımız mahalle farklıdır. Ama camiye geldiğimizde bu tüm farklılıkların önüne geçen bir hakikat vardır. Zira hepimiz Allah'ın kullarıyız. Zira hepimiz aynı peygambere inanıyoruz. Hepimiz aynı kıbleye dönüyoruz. Hepimiz aynı imamın arkasında saf duruyoruz. Ve hepimiz aynı Allah'a secde ediyoruz. İşte caminin de toplumsal gücü buradan gelmektedir. Aziz kardeşlerim, bu hafta 1-7 Ekim tarihleri camiler ve din görevlileri haftasıdır. İşte bu anlamda camiye baktığımız zaman hakikaten camiye gelen mümin aslında kalbini tamire gelmektedir. Zira Müslümanın hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını ilgilendiren değerler tarihten bugüne hep camilerde yek vücut olmuş, camiden hayata taşınmıştır. İslam medeniyetinin mâkes bulduğu mabetlerdir. Zira inanç ve hayat arasında bağ kuran camilerdir ve bu vesileyle canlı hayatla canlı, hayatla cami canlı tutulmaya çalışılmıştır. Kabe'nin birer şubesi konumundadır camiler. İnancın, ahlakın, dini bilgilerin, erdemli hayatın öğretildiği, toplumsal dayanışmanın da pratik haline getirildiği, çok yönlü müesseseler olarak camiler bizim karşımıza çıkmaktadır. Çünkü camiler, değerli kardeşlerim, birliğin, beraberliğin de aynı zamanda merkezleri değil midir? Yüce Rabbimiz وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Kalpleri birleştiren o, sizi kardeş yapan olan o, sizi aynı safta birleştiren o, sizi yek vücut olarak bir mümin ve Müslümanlar topluluğu olarak kardeş eden o. Zira İslam, mümin ve Müslümanları bir araya getiren, aralarındaki bağları güçlendiren, gönüller arasında köprüler kuran bir dindir. Bu köprüyü, bu birliği en güzel şekilde camideki saflarda görüyoruz değerli kardeşlerim. Bir namaza durduğumuz zaman az sonra cuma namazının farzını eda etmek üzere efendim yan yana diz dize omuz omuza duracağız. Burada belki hiç tanımadığımız bir insanla yan yana duracağız. Aynı saf düzeninde, aynı huşu içerisinde hep birlikte rukuya gideceğiz. Hep birlikte secdeye gideceğiz. Hep birlikte yapılan bu güzellikler ve eylemler kalabalıklar içerisinde aynı duyguyu paylaştığımızdan dolayı yalnız olmadığımızı hissedeceğiz. İşte bunu bize yaptıran, bu kardeşliği sağlayan dinimizdir. Ve bunu da yan yana diz dize omuz omuza getiren hiç şüphesiz gelmiş olduğumuz mekanın adı da camilerdir. İmam Allahu Ekber diyor, namaza başlıyor. Herkes aynı anda kıyam ediyor. Herkes aynı anda rukuya gidiyor. Herkes aynı anda secdeye gidiyor. İşte toplumsal bir terbiyeyi de aynı zamanda camiler vasıtasıyla elde etmiş oluyoruz. Yaptığımız bu toplu ibadet ve taatlarla adeta cami bize şunu diyor: sen yalnız değilsin ey insan, sen bu toplumun bir parçasısın. Yanında duran insan senin kardeşindir. Onun derdi seni ilgilendirir. Onun sevinci seni ilgilendirir. Onun hastalığı seni ilgilendirir. Onun cenazesi seni ilgilendirir. Onun çocuğu seni ilgilendirir. Onun cenazesi seni ilgilendirdiği gibi onun ailesi, sıkıntısı hepsi seni ilgilendirir. Zira biz biliyoruz ki mümin ve Müslümanlar kardeştir. Yine biz biliyoruz ki Yüce Rabbimiz ayeti kerimede innemel mu'minuna ihfa fe aslihu beyne ahaveykum vettegullaha leallekum turhamun. Mümin ve Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Bu kardeşlik Cenab-ı Hak bizim mümin ve Müslümanlarla kardeş olduğumuzu ifade ediyor. Müminler birbirine benzer demiyor. Aynı mesleği yapar da demiyor. Aynı gelir seviyesine sahip de demiyor. Aynı düşüncede de demiyor. Kardeştir. Kardeşlik fikirde birlik değil, zikirde birliktir. Hiçbir anlaşamamazlık yaşamak değil, o anlaşmaları çözebilmek, çözmektir. Birbirimizi kırmamaktır. Hata gördüğümüzde hemen düşmanlık yapmamaktır. Farklı düşündüğümüzde birbirimizi dışlamamaktır. Sıkıntımızda, derdimizde, tasamızda yan yana gelebilmek, birbirimize omuz verebilmektir. İşte bu kardeşliğin yaşanmış olduğu en bariz şekilde görülen mekanlar Kabe'nin de birer şubesi konumunda olan camilerimizdir, mescitlerimizdir. Aziz kardeşlerim, tüm bu açıdan baktığımız zaman cami insanları sadece namaz vaktinde bir araya getiren bir bina değildir. İnsanları hayatın içinde birbirine bağlayan bir merkez konumundadır. Bir insan camiye geldiği zaman sadece imam ve müezzini görmemeli. Çevre ve etrafındaki kardeşleri de görmelidir. Bir genç camiye geldiğinde sadece namaz kılmamalı. Kendisine değer verildiğini de görmelidir. Bir yaşlı camiye geldiği zaman sadece ibadet etmemeli. Hatırlandığını, arındığını, sevildiğini orada hissetmelidir. Bir çocuk camiye geldiğinde korkmamalı. Orayı ve oradaki insanların tamamını severek hissetmelidir. İhtiyaç sahibi oraya geldiği zaman orada kendisini mahcup hissetmemeli. Allah'ın kullarının yanında olduğunu hissetmelidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde ilk yapmış olduğu mekan ve yer mescitti. Çünkü o camiyi merkeze alarak orayı inşa etmişti. Orada namaz kıldırmış, orada Kur'an öğretmiş, orada insanları eğitmiş, orada misafir ağırlamış, orada insanların temel meselelerini konuşmuş, orada toplumun ihtiyaçlarını değerlendirmiş, orada insanlarla kaynaşmış, orada insanların, Müslümanların ruhu bir araya gelmiş ve şekillenmiştir. Çünkü dışında değil, toplumun tam merkezinde yer almıştır. İşte bugün biz de çocuklarımızı camiyle buluşturacağız, gençlerimizi camiyle buluşturacağız. Mahalle olarak, mahalle camimizde, mahalleler olarak birbirimizin yanında olacağız. Birbirlerimizle ilişkilerimizi bir şefkat ve merhamet çerçevesi içerisinde camiden almış olduğumuz o ilhamla topluma yayacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümini tarif ederken müminlerin birbirlerine olan sevgisini, merhametini, şefkatini bir bedene benzetiyor. Zira bir elimiz acıdığında göz hemen onu görüyor, el onu buluyor, beyin ona yöneliyor, diğer el yardım ediyor, öbür uzuvlar beklemiyor. Hepsi beraber o acıyı dindirmek için çaba ve gayret sarf ediyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman toplumu böyle tarif ediyor. Birimizin derdi hepimizin derdi. Bir mahallede yaşlı bir insan sadece onun problemi değil, yardım etmede herkesin problemidir. Bir genç kötü alışkanlıkların içerisine sürükleniyorsa sadece o ailenin problemi değildir. Bir aile ekonomik sıkıntı çekiyorsa sadece o ailenin problemi değildir. Bir komşu günlerce evinden çıkamıyorsa o sadece onun meselesi de değildir. Çünkü innemel mü'minune bil mü'min kel bünyani yeşuttu ba'duhu ba'da. Mü'min el mü'minu lil mü'min. Mü'min Müslüman için adeta birbirlerini parçaları birbirleriyle tamamlanan bir bina gibi olduğuna göre bir yerinde bir binada bir taş yerinden çıktığı zaman bina zayıflıyorsa, bir kolon kırıldığı zaman efendim binanın diğer yerleri tehlike arz ediyor ise, bir insanın derdi sadece onun derdi değildir aziz kardeşlerim. Ailenin yaşadığı sıkıntı da sadece o aileyi ilgilendirir değildir. Bir gencin kötülüklere sürüklenmesi sadece o ailenin problemi de değildir. El birliğiyle, gönül birliğiyle biz o olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bertaraf edip elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf eden mümin ve Müslümanlar olmak zorundayız. Çünkü biz bir toplumuz. Biz aynı mahallenin, aynı şehrin, aynı ülkenin insanlarıyız. En önemlisi aynı kıbleye yönelen, aynı secdeye baş koyan, aynı safta yan yana omuz omuza diz dize duran mümin ve Müslümanlarız. Ondan dolayı mümin ve Müslümanlar birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, şefkat göstermede, birbirlerini koruyup kollamada bir beden gibidir. Çünkü kardeşlik, müminse o kimseyi ziyaret edebilmektir. İhtiyacı varsa onu giderebilmektir. Bir sıkıntısı varsa onu paylaşabilmektir. Dayanışma içerisinde olabilmektir, zira kardeşlik budur. İşte ibadetlerin sosyal boyutu da bunu gösterir. İbadetlerin bir şekilsel boyut olduğu gibi, bir bedensel boyut olduğu gibi, aslında onun arka planında bir sosyal boyutu da söz konusudur. Zira işte namaz kılıyoruz. İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Zira bedensel yapılan bir ibadetin arka planında olan namazın, o ibadetin bizim ahlakımıza yansıyor olmasıdır. Secde eden insan sadece yüce yaratana secde ettiğini, kibirden uzak olduğunu bilmelidir. Ruku eden insan başkasına zarar vermekten imtina etmeli, başkasına zulmetmemelidir. Allah'ın huzurunda duran el pençe divan duran insan kul hakkına daha da fazla riayet etmelidir. Günde 5 defa Allahu Ekber diyen insan dünyadaki hiçbir makamı Allah'tan büyük görmemelidir. Değerli kardeşlerim, işte cami ve camideki namazlarımız, ibadetlerimiz hep bize bunları aktarır. Bir bayram namazı düşünün. Çocuklar babalarıyla gelir, dedeler torunlarıyla gelir, gençler arkadaşlarıyla gelir. İnsanlar

0: Akrabalar bayramlaşır, küskünler barışır, akrabalar birbirlerini ziyaret eder. İşte cami burada sadece namazın kılınıp ayrıldığı bir mekan değil, toplumun ortak hafızasını da aynı zamanda canlı tutan bir merkezdir. Zira bu yüzden caminin kapısından çıktıktan sonra o içeride kazanılan manevi ruh sokağa taşmalı, alana taşmalı, efendim bütün ilişkilerimize de yansımalıdır. Zira namaz bitti diye kardeşlik bitmemeli, hutbe bitti diye güzel söz bitmemeli, cemaat dağıldı diye gönüller birbirinden asla kopmamalıdır. Değerli kardeşlerim, namazda safa duruyoruz. Saf bize eşitliği öğretiyor, makamın mevkiinin gelip geçici olduğunu öğretiyor, servetin bir gün elimizden kayıp gideceğini, aramızda sınıf farkının olmadığını öğretiyor. Çünkü biz aynı kıbleye dönmüşüz, aynı Allah'a iman etmişiz, bu toplumun birer ferdi olarak yan yana, omuz omuza, diz dize gelmişiz. Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla omuz omuza durmanın hikmeti işte budur. Zira camide çocuk gelen çocuk camide kendisini yabancı hissetmemeli. Genç kendisini dışlanmış hissetmemeli. Yaşlı camide kendisini unutmuş hissetmemelidir. Zira cami mahallede yaşayan insanların birbirlerini tanımış olduğu bir merkezdir. Orada mümin ve Müslümanlar sosyal hayatın en güzel merkezi olduğunu ve güzellikleri yaşarken güzel işlerle de birbirimize destek olacağımızı, mahallede bir ihtiyaç sahibi varsa el birliğiyle onun ihtiyacını gidereceğimizi, bir gencimizin eğitimine ihtiyaç varsa hep beraber ona destek olacağımızı, bir aile sıkıntı içerisindeyse onu hep beraber çözeceğimizi, bir insanın cenazesi varsa hep beraber ona koşacağımızı, bir insanın sevinci, düğünü varsa onunla beraber sevineceğimizi, çünkü mümin ve Müslümanın sadece kendisini düşünen değil, toplumsal bir varlık olarak çevre ve etrafını düşünen bir birey olduğunu, Müslümanlığın bunu gerektirdiğini biz hepimiz burada öğreniyoruz. İşte burada öğrendiğimizi sosyal hayatımıza da aktarmak için gayret ve çaba sarf edeceğiz. Aziz kardeşlerim, bir çocuğumuz doğduğunda seviniriz, biri evlendiğinde mutlu oluruz, kardeşimiz hastalandığında hep beraber üzülürüz, İnsanımız vefat ettiğinde hep beraber hüzünleniriz. Özellikle cenazelerimiz bunun açık bir şekilde göstergesidir. Bir kardeşimiz vefat ettiği zaman bazen yıllardır görmediğimiz insanları camide buluştururuz. Birbirimizi yeniden görürüz, birbirimize tekrar sarılırız, birbirimizin acısını burada paylaşırız. Merhumun merhumenin cenazesine gelen yüzlerce insan, her biri farklı çevreden gelir ama hepsi ölüm karşısında bir gerçekle yüz yüze gelir. Zira orada öğreniriz ki hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona döneceğiz. Bugün bizler, milyonlarca insan şehir hayatında yaşıyor aziz kardeşlerim. Aynı apartmanda oturuyor, aynı asansöre biniyor, aynı caddeden geçiyor ama üzülerek ifade ederim, modern denilen yaşamın getirmiş olduğu anlayış çerçevesi içerisinde birbirimizi tanımayabiliyoruz. İşte böyle bir zamanda caminin önemi ön plana çıkıyor. Şehir insanının yalnızlığını azaltacak en güçlü yapılardan bir tanesi camidir. Ezan sesi insanlara aynı vakti hatırlatır. Namaz insanları aynı kıbleye yöneltir. Cemaat insanları aynı safta buluşturur. Cuma namazı geniş bir şekilde insanları bir araya toplar. Zira bütün bunlar gösterir ki camiler hakikaten şehirlerin kalbidir. Değerli kardeşlerim, işte bu kalbi insanların canlı tutması, insanların da kalbine ulaşması, camide yaşamış olduğu, görmüş olduğu güzellikleri, iyilikleri toplumun bütün satına yaşamak için örnek olmalıdır. Değerli kardeşlerim, burada öğrenmiş olduğumuz bir ayeti caddeye, sokağa taşıyacağız. Burada görmüş olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz bir hadisin anlamını ve manasını sokağa taşıyacağız. Burada öğrenmiş olduğumuz hutbeden, vaazdan, sohbetten almış olduğumuz güzellikleri biz sosyal hayatımıza aktardığımız zaman o sosyal hayatla camiyi güçlendirir, ailemizi desteklemiş, yalnızın elinden tutmuş, komşuluk bağlarını bir kez daha yeniden canlandırmış, arada dargınlıklar, kırgınlıklar varsa onları bertaraf etmiş, hakikaten huzuru, saygıyı, dürüstlüğü, yardımı, affedilme duygusunu da hep beraber yaşamış oluruz. Yüce Rabbim tüm bunları, buradaki güzellikleri alıp sosyal hayata aktaran mümin ve Müslümanlardan eylesin hepimizi. Yüce Rabbim bugün burada hepimizi aynı çatı altında buluşturduğu gibi birbirimizi farklı yaşlardan, farklı mesleklerden, farklı hayatın içerisinden gelip de bu çatı altında buluşturduğu gibi yarın huzuru Rabbul Alemin'de de Cenab-ı Hak bizleri huzuruna kabul buyursun. Aziz kardeşlerim, aynı kıbleye döndüğümüz, aynı Rabbe iman ettiğimiz, aynı ezana kulak verdiğimiz gibi Yüce Rabbim bu kulluğumuzu, bu kardeşliğimizi, bu gönülleri buluşturmuş olduğumuz mekanları canlı tutmayı ve diz dize, omuz omuza, aynı safta beraber olarak kardeşliğimizle beraber hayatımızı idame ettirmeyi Yüce Rabbim birbirimize lütfeylesin. İşte ruhlarımızın dinlendiği, dünyanın gürültüsünden uzaklaştırıp o Yüce Rabbimize en yakın hissetmiş olduğumuz bu mekanları en güzel şekilde yaşayan, buradaki güzellikleri hayata aktaran, camide hayatın olduğu, hayatın da kalbinin camiler olduğu gerçeğini idrak edip sosyal hayatta bunu yaşayan mümin ve Müslümanlardan eylesin hepimizi Yüce Rabbim. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka itiba eden, batılı da batıl bilip ondan kaçınan mümin ve Müslümanlardan eylesin. Yüce Rabbim cumamızı kabul eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse

sıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
1: صدق الله العظيم.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, kardeşliğimizin nişanesi, bağımsızlığımızın sembolü, imanımızın hayata yansıması olan camiler, müminleri aynı inanç ve ideal etrafında birleştiren, aynı kıbleye yönelten kutsal mekanlardır. Her cami bir istikamet pusulası, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran ülfet ve muhabbet yeridir. Aziz müminler, İslam medeniyetinde camiler sadece namaz kılınan yerler olmamış, bilakis hayatın tam merkezinde yer almıştır. Şehirlerimiz camilerin çevresinde gelişmiş, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, hamamlar ve vakfiyeler camilerin etrafında insanlığa hizmet etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İlahi fermanı camilerden başlayıp toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiştir. Düğünlerin sevinci camilerin yanı başında paylaşılmış, cenazelerin hüznü camilerde teskin olmuş, gariplerin umudu camiler etrafında filizlenmiş, yetimler ve kimsesizler camilerde himaye edilmiştir. Kardeşlerim, üzülerek ifade edelim ki günümüzde hızlı kentleşme, dünyevileşme

temsil ettiği değerlerin unutulmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, aynı inanca sahip gönüller arasında mesafe oluşmasına, sosyal bağların zayıflamasına ve insanların yalnız kalmasına neden olmaktadır. Oysa ki bizleri huzur ve sükunete erdirecek, kardeşliğimizi güçlendirecek en önemli yerlerin başında camilerimiz gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz için bir araya gelen müminlere şöyle seslenmiştir: saflarınızı düzgün tutun, ayrı durmayın ki kalpleriniz de ayrılmasın. Kıymetli müminler, her yıl Ekim ayının ilk haftasını camiler ve din görevlileri haftası olarak kutluyoruz. Bu yıl bir farkındalık oluşturabilmek, camilerimizin tarihi fonksiyonunu yeniden canlandırabilmek için cami ve sosyal hayat temasıyla haftamızı idrak edeceğiz. Müftülüklerimiz ve din görevlilerimiz vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz programlarla camilerimizin sosyal hayatla olan bağının daha da güçlenmesine katkı sunacağız. Camilerimizi çocuklarımızın ibadet alışkanlığı kazanacakları, gençlerimizin ders halkaları oluşturacakları, büyüklerimizin avlusunda hasbihal edecekleri, hasılı ailece bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağımız sosyal hayatın bir parçası haline getirebilmenin gayretinde olacağız. Aziz Müslümanlar, geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarında katkısı bulunan hocalarımızdan, camilerimizin yapımında emeği geçen hayır sahiplerinden ve cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyoruz.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, anayasa için en ideal dönemdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, güvenle izleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solo Türk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde günümüz inanç problemlerinin nedenlerinden bahsedeceğiz.

0: uzay ve bilgi çağını idrak eden modernleşme ile birlikte bireyselleşme sürecinde bulunan günümüz insanı her yönden olduğu gibi manevi ve kültürel yönden de kendinden, varlığına neden olandan, geleneklerinden, dini değerlerinden uzaklaşmakta, egonun kucağına düşerek ruhsal, psikolojik bunalımlar yaşamaktadır. Günümüz insanının içinde bulunduğu bunalımların temelinde hiç şüphesiz ki pozitivist eğitim ve dünya görüşü, kapitalist düşüncelerin beslediği maddeci hayat anlayışı, dini değerlere sırt çevirmiş maddeci ilim anlayışı ve alemin mekanist açıdan izahı bulunmaktadır. Toplumda bu zihniyet yerleşince diğer problemler kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Manevi ve psikolojik bunalımlara girmiş bireyler, sosyal yaşantılarında da tatminsizliğin içinde bulundukları için toplumsal sorunların kaynağını oluşturmaktadırlar. Huzursuzluk ve kargaşanın hakim olduğu başka bir yaşam biçimi gelişmektedir. Bu bağlamda söz konusu psikolojik ve sosyolojik ve tabii ki itikadi bunalımlara neden olan felsefi ya da ideolojik akımları şu şekilde sıralayabiliriz. Materyalizm diyeceğiz ilk olarak. Karl Marx ve arkadaşı Friedrich Engels'in ortaya koyup geliştirdikleri tarihi maddeciliğin adıdır materyalizm. Ontolojide maddi, değişmez, aktif ve dinamik bir prensip ve cevher kabul eden ruh ve fikir gibi manevi cevherlerin bu maddenin bir tezahürü olduğunu iddia eden yahut bunları yadsıyarak kabul etmeyen öğretilerdir. Pozitivizm, Fransız filozofu Auguste Comte tarafından ortaya atılan, gerçekliği beş duyu organının verilerine indirgeyen, metafiziği reddeden olgucu bir öğretidir. Bu öğretiye göre doğrudan doğruya deneyle sağlanamayan her bilgi teolojik veya metafiziktir. Hayal ürünüdür yani. Ampirizm ve sosyalizmin birleşmesiyle ortaya çıkan bu öğretiye göre düşünce, tarih sürecinde tekamül etmektedir. İnsan zihni üç safhadan geçmektedir. Teolojik, metafizik ve pozitif hal. Sonuncu aşamada Comte'ye göre metafiziğe gereksinim kalmayacak, onun yerini müsbet ilim alacaktır. Evrimcilik, Darwin'in temsil ettiği evrim teorisi kıymetli dostlar. Panteizm, panteizm kelimesi ilk defa 18. asırda İrlandalı Toland tarafından kullanılmış olup, Allah ve alemi bir ve aynı, onu alemin yegane cevheri sayan felsefi akımlara verilen isimdir. Freudizm, Sigmund Freud, psikanaliz öğretisini geliştirmiş, Avusturyalı bir nörologtur. Psikiyatride psikanaliz ismi verilen bir yöntem geliştirdi kendisi. O, ruhların sorunlarının kaynağını, hastaların bastırdıkları ve bilinçaltına ittikleri sorunlarda aradı. Hastaların bilinçaltındaki duygularını yüzeye çıkarmaya dayalı psikoterapi adı verilen bir yöntemle hastalarını tedavi etmeye yöneldi. Dini inançları bilginin gelişmesinin önünde engel olarak gördü. Şu sözü bu bilimsel veriler ve akli temellerden uzak duruşunu ifade etmektedir. Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa dini inançlardan kopuş da o kadar artar. Ateizm, ateizm kıymetli dostlar tanrı tanımazlıktır. Yani Allah'ın varlığını yani alemde deruni, harici ve üstün bir sebebi inkar eden felsefi öğretidir. Deizm, deizm Allah'ın varlığını kabul ettiği halde vahyi, ilahi kitabı ve peygamberliği inkar ederek insanın aklıyla gerçeği bulabileceğini söyleyen felsefi öğretidir. Sekülerizm, yaşanan dünya hayatını önceleyerek bu hayatın metafizik alemle, dinle yani peygamberlik ve vahiy ile ilişkisini koparmayı hedefleyen öğretidir. Nihilizm, nihilizm hiççiliktir. Cevheri hiçbir realite olmadığını ileri süren ve her şeyi inkar eden bu felsefi öğreti, aleme ilişkin bu görüşüyle ontolojik nihilizmi, insanın reali bilemeyeceğini ileri sürmesiyle de kritik nihilizmi meydana getirmiştir. Siyasette hiçbir otorite tanımamakla siyasi, ahlaki alanda hiçbir ahlaki değer, sosyal baskı ve kontrol kabul etmemesiyle de ahlaki nihilizm ortaya çıkmıştır. Neticede nihilizm gayesiz, kötümserlik ve olumsuzluğu ifade eder. Satanizm, geleneğe bağlı İbrahimi dinleri protesto amacıyla ortaya çıkan, şeytanı Allah'ın rakibi olarak görerek ona tapanların kurduğu bir inanç sistemidir. Kara İncil adıyla din esaslarının yer aldığı kutsal kitapları ve Şeytanın Kilisesi adıyla mabetleri vardır. Ve son olarak varoluşçuluk. İnsanın kendi kendisini var ettiğini ileri süren bilim dışı burjuva öğretisidir. Varoluşçu felsefe veya varoluşsal felsefe ismiyle de anılmaktadır. Öznel düşünceci, usa aykırı, tek benci, bilime karşı ve bilim dışı bir burjuva doktrinidir. Bu öğretiyle birlikte dünyanın her tarafında sözde kendi kendilerini varlaştıran hippiler ortaya çıkmıştır. Hippiler varlıklarını toplumun kurulu düzenine baş kaldırmak ve her türlü değeri hiçe saymakla oluşturdukları düşüncesindedirler. Kullandıkları uyuşturucu maddeler de onların bu anlayışlarının baş yardımcısı olmuştur. Kıymetli dostlar, az önce isimlerini saydığımız tüm izmlerin birey ve toplum katmanları üzerindeki tesirli etkinliği, imanla aklın, imanla ilmin, imanla hayatın dengesinin bozulmasına ve bu durumda duyguların, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, nefsi emmare hizasında kalmasına sebebiyet vermiş, daha yükseklere kanat çırpmasına engel olmuştur. Yine bu saydığımız izimlerin insanlığın gündemine soktuğu yalnızca dünyaya yönelik içkin ve anlamdan uzak idealler, zevk türleri, soyut değerlerden uzaklaşarak sırf komutlara bel bağlamak insanların sorunları için çözüm olamaz. Bu tür inanç problemlerinin önüne geçmek, dini vahyi temellere dayalı olarak yeniden anlamaya çalışmak ve Kur'an'ın da emrettiği ilmi araştırma ruhunu geliştirmekle mümkün olacaktır. Bu da aklımızı rasyonel ölçütler doğrultusunda kullanarak gerçekleşecektir. Bilindiği gibi kıymetli dostlar, ilahi mesaj zincirinin son halkası olan İslam, akıl ve fikir dinidir. Hayal, vehim ve hurafelerden uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığı gibi, onları da yok etmek üzere tasarlanmıştır. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? En'am suresinden bu ayetle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız kıymetli dostlar. Bugünlük. Gelecek programımızda aynı konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet. Son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
6: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
6: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
7: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
8: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder.

Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, anayasa için en ideal dönemdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında, tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, Güvenle İzleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solo Türk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok değerli dinleyicileri, bir mecelle kaidesiyle yeniden huzurunuzdayız. Bugün konu edeceğimiz mecelle kaidesi El-ibretu fil-ukudi lil-mekâsidi vel-me'âni la lil-elfâzi vel-mebâni. Kaidenin Türkçe karşılığı şudur: akitlerde, yani tarafların aralarında gerçekleştirdikleri sözleşmelerde dikkate alınacak olan amaçlar ve anlamlardır. Yani bu akdi yaparken, bu sözleşmeyi yaparken neyi amaçlıyor, hangi anlamı kastediyorsak dikkate alınacak olan odur. Bunu yaparken kullandığımız lafızlar ya da kalıplar değildir. Kaide bunu söylemek istiyor. Hatta Dürerül Hukkam'da bu kaide ifade edilirken şöyle bir ifade de kullanılır: ukutta, yani muamelattan olan bey, icare, havale, rehin, hibe, kefalet, vekalet, şirket gibi ukud-u şer'iyyede nazar ve itibar, makasıt ve meaniyedir. Tabi bugün bu ifadeleri çok anlamıyoruz ama biraz önce ifade ettiğimiz çerçevede akitlerde ve sözleşmelerde dikkate alınacak olan amaçlar ve anlamlardır, lafızlar ya da kalıplar değildir demek istiyoruz. Şimdi kaidenin izahına geçelim. Bu kaidede ifade edilmek istenen amaçlar ve anlamlardan, kaidenin metninde yer aldığı şekliyle makasıt ve meaniden kastedilen, bir akitte söz konusu olup o akte başka bir akdin hükmünü kazandıran lafzi karinelerin belirlediği amaçlar ve anlamlardır. Örnek verelim. Mesela birisinin bir başkasına bir hibede bulunduğunu varsayalım. Bir hibe akdinde kendisine hibe edilen kişinin, hibe biliyorsunuz bedelsiz olarak bir şeyi bir başkasının mülkiyetine intikal ettirmektir. Kendisine hibe edilen kişinin hibe edilen şeye karşılık bir bedel vermesinin şart koşulması durumunda, bakın burada hibe akdi her ne kadar lafız itibariyle sana bunu hibe ediyorum ama buna karşılık sen de bana şunu vereceksin denmesi gibi, her ne kadar hibe lafzı kullanılmak suretiyle bu akit yapılmışsa da amaç ve anlam itibariyle bu bir satım akdidir. Yani vatandaş, ben sana şunu vereyim, sen de bunun karşılığı olarak bana şunu ver, bir takas, bir trampa, bir değişim amaçlanmıştır. Aynı şekilde bir kefalet akdinde de birisinin kefil olduğunu düşünün. Bir kefalet akdinde asıl borçlunun devreden çıkıp sadece kefil konumunda olan kişinin borç konusunda alacaklı tarafından muhatap alınacağı şart koşulacak olsa, bu akit artık bir kefalet akdi olmaktan çıkmıştır. Peki neye dönüşmüştür? Bu akit havale akdine dönüşmüştür. Yani kefalet değil, havale olmuştur. Her ne kadar akit yapılırken kefalet lafzı kullanılmış ise de, koşulan şartın gereği bunun artık kefalet değil, havale olduğu anlaşılır. Bunun tam tersi bir uygulama olsa ve bir havale akdinde, yani benim sana olan borcumu filancadan tahsil edeceksin, o ödeyecek dediğimizde, hem asıl borçlunun hem de kendisine havale edilen şahsın müşterek sorumlu ve muhatap olmaları şart koşulmuş olsa, biraz önceki örneğin tam tersi bir durum meydana gelecek. Bu durumda da akit havale akdi olmaktan çıkıp kefalete dönüşmüş olacaktır. Bu kaidede şu hususa da dikkat çekmek gerekir. Akitlerdeki anlamlar ve amaçlar şer'i bir engelle karşılaşıyor ve bu şer'i delil onları başka bir yöne yönlendiriyor, sevk ediyorsa, bu durumda şahsın kastı değil, şer'i delilin sevk ettiği anlam ve amaç dikkate alınır. Mesela, fasit bir akitle bir şeyi satın alan kişi, satın aldığı bu şeyi satıcıya hangi usulle geri iade ederse etsin, yani ister yeni bir akit veya hibe veya ariyet olarak versin, geri verdiğinde artık eski akit münfesih olmuştur, bozulmuştur. Çünkü fasit olan akdin şer'an feshedilmesi gerekir, bu da vaciptir. Bir örnekle kaidemizi biraz daha netleştirmeye çalışalım değerli dinleyenler. Semen olmaksızın yapılmış olan akit batıldır. Yani akitte akde konu olan şeyin karşılığı olarak ödenecek olan bir bedel, bir meblağ olmaksızın yapılan akit batıldır. Hibe olarak değerlendirilemez ve bu konuda alimler arasında bir ihtilaf da yoktur. Aynı şekilde bedelsiz kiralama akdi de ariyet sayılmaz. Ancak bu konuda bir görüşe göre ariyet sayılabileceği de ifade edilmiştir. Hem satım akdinde hem de kiralama akdinde akdin bedelsiz yapılmış olması iki ihtimali gündeme getirecektir. Bu akitler bir açıdan sakınılması gereken mahzurlu sakıncalı akitler, zira bedelsiz satım akdi veya bedelsiz kiralama akdi fasittir ve bu açıdan sakınılması gereken bir akittir. Bir diğer açıdan meseleye baktığımızda bedelsiz satım akdi hibeye ve yine bedelsiz kiralama akdi de ariyeye benzemektedir. Hibe ve ariye akitleri ise mubah akitlerdir. İslam hukukundaki genel ilkeyi esas aldığımızda yasak yönünün tercih edilmesi gerektiğini net olarak söyleyebiliriz. Kaidenin izahında verilen örnekler dikkate alındığında iki mubah durum arasında kalındığını ve bu nedenle de anlam ve amaçları dikkate aldığımızı anlamak hiç de zor olmayacaktır. Yani aramızda gerçekleştirdiğimiz akit ve sözleşmelerde amaçlar ve anlamlar öncelenir, onlar dikkate alınır. Akit ve sözleşmeye gerçekleştirilirken kullanılan lafızlar ya da kalıplar dikkate alınmaz demek istiyor. Değerli dinleyenler, bir başka kaidede tekrar huzurlarınızda olmak ümit ve temennisiyle Allah'a emanet olun.
0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 19 Eylül 1442. Tarihte bugün Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi 1187. Ditip Köln Merkez Camii ibadete açıldı 2018. Arka sayfa. Günün konusu. Barış şehri Kudüs. Üç ilahi dinde de önemli bir yere sahip olan bu kutsal şehre tarih boyunca çeşitli isimler verilmiştir. Farklı dil ve kültürlerdeki Urusalim, Urşalem ve Yeruşalem isimleri barış şehri anlamına gelmektedir. Müslümanlar şehre bereket, mübarek olmak anlamına gelen Kudüs dedikleri gibi İliya veya Beytül Makdis de derler. Beytül Makdis başlangıçta mabedi ifade ederken zamanla şehrin tamamı için kullanılmış, mabedin alanı ise harem diye adlandırılmıştır. Kudüs, Hazreti İbrahim radıyallahu anh'den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak tanımlanan bir bölgedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselam başta olmak üzere birçok peygamberin ayak izini taşıyan mübarek Filistin coğrafyasının atan kalbidir. Kudüs, binlerce yıldır birçok din, dil, devlet, kültür ve mirası bağrında barındırır. Sezai Karakoç'un ifadesiyle Kudüs, gökyüzünde kurulmuş, yeryüzüne konulmuş şehirdir. Bir ayet. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Enbiya Suresi 71 ve 72. ayetler. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Sözleri bunlar. Kainin sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona. O an neden uydurmasın? O bir şair. Kain.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
6: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
7: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
6: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
8: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
6: Yalan o sözler.
8: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Lisan-ı münasip. Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için. Hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için Lisan-ı Münasip, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, anayasa için en ideal dönemdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında, tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, güvenle izleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solotürk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, sesimizin ulaştığı herkese Cenab-ı Hak'tan sağlık, selamet, afiyet içerisinde rızasına muvafık bir hayat temenni ediyorum. Sümer suresini konuşuyoruz. Sümer suresinin ayetlerini aktarıp kısa anlamları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bugün 30. ayet-i kerimesini ve devamındaki ayet-i kerimeleri arz etmeye devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tek bir Allah'a iman eden kimseyle birden fazla ilaha tapan kimsenin durumunu anlatmıştı bir önceki ayet-i kerimede. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki tek bir kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki kişinin durumları bir olabilir mi? Tevhid, tek Allah'a iman etmek, tek Allah'a ibadet etmek, hem dünya huzurunun hem uhrevi huzurun yegane yoludur ve teminatıdır. İnsanı huzursuz edecek olan, insanı dünyada da nasıl, ne şekilde davranması gerektiğini belirleme konusunda, tayin etme konusunda çelişkiye düşürecek olan şirktir. Birden fazla ilaha, birden fazla mabuda tapınma, birden fazla yeri memnun etme, razı etme gayretidir. Biz Cenab-ı Hak Teala Hazretleri razı olursa herkesi, her şeyi razı etme kudretine sahip olduğunu bilen, inanan insanlarız. Elhamdülillah müminleriz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri severse herkese ve her şeye sevdirme kudretine sahip olduğunu bilmekteyiz ve ona göre davranmaya gayret etmekteyiz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. İman edip de salih amel işleyenlere Allah sevgi yaratacak, onları sevdirecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Meryem suresinde. Onun için Rabbim yalnız kendisine kulluk edebilmeyi, kendisinden başkasından yardım beklemeyenlerden Fatiha suresinde her gün defalarca tekrar ettiğimiz gibi İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz esasına göre, temel inancına göre davranabilmeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize nasip eylesin. 30. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri Estaizu billah şöyle buyuruyor: İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecekler. Elbette sen de öleceksin, ölümlüsün, onlar da ölecek. Allah Celle Celaluhu hiçbir beşere ölümsüzlük vaat etmemiş, ölümsüzlük nasip etmemiştir buyuruyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri başka bir ayet-i kerimede her yaratılan, her dünyaya gönderilen, ister dünyada ister başka alemlerde yaratılmış olan herkesin takdir edilen, kendisine takdir edilen süresi sona erecek, yaptıklarının ve yapması gerekirken yapmadıklarının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Haziran günü, malum 10 günden fazla süren hastalığının neticesinde Hazreti Ayşe annemizin odasında dünyadaki son saatlerini, son günlerini tamamlayıp da İler Rafikil A'la, en yüce dosta gitmek istiyorum, en yüce dosta gidiyorum buyurarak, şehadet parmağını kaldırarak son nefesini verdikten sonra Müslümanlarda bir adeta panik hali, en azından bir kısmında bir kabullenememe, bir şaşkınlık hali bir müddet gözüktü. Özellikle Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Muhammed ölmemiştir aleyhissalatü vesselam diye kim onun öldüğünü söylerse kılıcımla işte onunla savaşırım şeklinde tepki gösterdiği kaynaklarımızda anlatılmaktadır. Bunun üzerine evi yani bağ evi birazcık Medine'nin dışında olan Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın geldiği Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yatağında vefat ettiğini görünce yüzünü açtı, üzerindeki örtüyü kaldırıp öptüğü, sağlığında da güzelsin, öldükten sonra da güzelsin diye söylediği ve dışarıya çıktıktan sonra Hazreti Ömer gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ölüm düşüncesine hazır olmayan, kabullenmekte zorlananlara bu ayet-i kerimeyi okuduğu İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bu ayeti okumadık mı birlikte? Ve innehum meyyitun. Onlar da ölecekler. Ey Ömer, ey filanlar, ey ölümü kabullenmeyenler, ey Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ölümü yakıştıramayanlar. Ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul. Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Eğer ölürse Muhammed aleyhissalatü vesselam, eğer ölürse gerisin geriye mi döneceksiniz buyuruyor ya ayet-i kerimede Rabbimiz. Bu ayetleri okuduğu ve onlara belki daha önce defalarca okudukları ayet-i kerimeleri, içerisinde bulunmuş oldukları olağanüstü halin, duygu yoğunluğunun etkisiyle akıllarına gelmediği dönemde hatırlattığı ve ölümün alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama da geleceğinin zaten daha önceden Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğini açıklamıştı, yeniden hatırlatmıştı. Fümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtasibun. Sonra kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız, hesaplaşacaksınız. Herkes yaptığının, yapmadığının, yapması gerekirken ihmal ettiğinin, herkes yediğinin, içtiğinin, konuştuğunun, herkes içerisinde bulunduğunun hesabını verecektir kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bu ölüm düşüncesi, yani modern hayat ölümü insana unutturmak için epeyce bir çaba gösteriyor desek herhalde yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Eskiden hani mezarlıklar daha şehir, meskun mahalle yakın yapılırmış. Yani ölümle hayat adeta iç içe, insan görsün, mezarlığın yanından geçsin, bir Fatiha okurken daha önce vefat etmiş olanlara dua etmekle beraber kendisinin de oraya geleceğini aklından çıkarmasın. Bu bir terbiyedir. Yani ölüm düşüncesi, ölümü hatırlama, insanın kendisini kontrol etmesini sağlayan en önemli hususlardan bir tanesidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en zekimiz ölümü en çok hatırlayanlarınızdır buyuruyor mesela. Bundan dolayı tabii hayatı yaşanmaz hale getirecek kadar, böyle bir psikolojik rahatsızlığa girecek kadar bir ölüm düşüncesinden bahsetmiyor. Hayat yaşanacak. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin verdiği nimetlerden istifade edilecek. Allah'ın takdir etmiş olduğu süre sona erinceye kadar o süreyi sağlıkla, afiyetle, razı olduğu şekilde yaşanılan bir hayatla kişi değerlendirecek. Yani hayatı zehir etmek hiçbirimizin hakkı değildir. Yani ne kendimize, ne aile efradımıza, ne çevremize böyle bir olumsuzluk değil. Bu anlamda değil. Yani hesap verme bilinci anlamında ölüm insanın aklından çıkmayacak. Ölüm insanın aklından, ölüm insanın hayatından çıkarsa insanın hata yapma oranı yükselebiliyor kıymetli kardeşlerim. Hepimiz için bu söz konusudur. Eğer ölüm düşüncesi tamamen hayattan çekilirse, insan hesap vermeyecekmiş gibi yaşamaya başlarsa, Allah korusun kul hakkı konusunda, insanları kırma, incitme konusunda, yiyip içtiklerine dikkat etmeme konusunda, bakıp konuştuklarına itina etmeme konusunda ölçüleri aşabiliyor, haddi aşabiliyor, yanlışa sapabiliyor. Onun için inneke meyyitun ve innehum meyyitun hakikati hiç akıldan çıkmayacak. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Yani bu toprak alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a bile ev sahipliği yaptı. Yani onu misafir etti. O toprağa defnedildi. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. O topraktan yarattık sizi. O toprağa döndüreceğiz sizi. O topraktan bir daha çıkaracağız sizi. Buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bu hakikat insanın unutmaması, ihmal etmemesi, etmememiz gereken en önemli hakikatlerden bir tanesidir. Yani kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mülâkîküm. Beni İsrail'in alimlerinden, Beni İsrail'den bahsederken Cuma suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, kul innel mevtellezî tefirrûne minhu. Kaçtığınız ölüm var ya, söyle onlara ey Peygamber Aleyhisselam, kaçtığınız ölüm var ya, fe innehu mülâkîküm, o gelip sizi bulacak. Kaçış yok, kurtuluş yok, istisna yok. Yani bana gelmesi, hayır böyle bir şey yok. Fe innehu mülâkîküm, gelip sizi mutlaka bulacak. Thumme turaddûne ilâ âlimin gaybi ve şehâdeti. Sonra gizliyi de bilen, açığı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ne yaptıysanız, ne yapıyorsanız, ne yapmışsanız her biriniz size haber verecek Allah Teala Hazretleri buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ne için? Korkup dediğim gibi hayatı yaşanılmaz kılmak için mi? Hayır. Yanlış yapmayalım diye. Hesabı verilebilir bir hayat yaşayalım diye. Çünkü insan dikkatsizce, ölçülere riayet etmeden, sınırlara dikkat etmeden bir hayat yaşarsa, ölümle karşı karşıya kalınca pişmanlık duyacak. Öldükten sonra kabrinden diriltilince pişmanlık duyacak. Mahşer meydanında pişmanlık duyacak. Ah keşke, keşke, bu çok anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendim cehenneme atılırken pişmanlık duyacak. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Vah keşke dinleseydik, keşke düşünseydik, keşke aklımızı kullansaydık, bugün bu alevli ateşe girenlerden olmazdık diyecek değil mi? Tebareke Mülk suresinde anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye? Ölümü unutmuş, hesabı unutmuş, Allah'ı unutmuş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu unutmaların, yani ölüm, hesap, Allah'ı unutmaların tehlikesinden çok bahseder Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmak, Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeyi unutmak, bir gün öleceğimizi unutmak, Allah korusun insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Biz kendimizi dediğim gibi psikolojik bir bunalıma girmeyecek ölçüde ölüm düşüncesini aklımızdan, hayatımızdan çıkarmadan her yaptığımızın hesabını Rabbimizin huzurunda verebilecek kıvamda, nitelikte yapmaya gayret ederek bir ölüm bilincine, düşüncesine sahip olacağız. Bileceğiz ki ölüm bizim için bir yokluk değil, yeni bir kapıya. Nasıl ki doğumla dünyaya daha geniş bir alana gözlerimiz açıldıysa, ölümle de dünyaya gözlerimizi yummak suretiyle yeni bir hayata, daha ferah bir hayata, Rabbimizin rahmetine ve cennetine açılacak gözlerimiz. Nasıl, kim için cennete açılacak? Muttaki yaşar, muttaki ölürsek elbette. Allah'tan niyazımız Celle Celaluhu muttaki yaşayıp muttaki bir mümin, Müslüman olarak son nefesimizi verebilmeyi nasip eylesin her birimize, duasıyla onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
5: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
5: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı. Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
6: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
7: Allah'ın

0: Değilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, anayasa için en ideal dönemdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, Güvenle İzleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solo Türk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. Hicri takvime göre 21 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 19 Eylül 1442. Tarihte bugün Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi 1187. Ditip Köln Merkez Camii ibadete açıldı 2018. Arka sayfa. Günün konusu. Barış şehri Kudüs. Üç ilahi dinde de önemli bir yere sahip olan bu kutsal şehre tarih boyunca çeşitli isimler verilmiştir. Farklı dil ve kültürlerdeki Urusalim, Urşalem ve Yeruşalem isimleri barış şehri anlamına gelmektedir. Müslümanlar şehre bereket, mübarek olmak anlamına gelen Kudüs dedikleri gibi İliya veya Beytül Makdis de derler. Beytül Makdis başlangıçta mabedi ifade ederken zamanla şehrin tamamı için kullanılmış, mabedin alanı ise harem diye adlandırılmıştır. Kudüs, Hazreti İbrahim radıyallahu anh'den itibaren pek peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak tanımlanan bir bölgedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselam başta olmak üzere birçok peygamberin ayak izini taşıyan mübarek Filistin coğrafyasının atan kalbidir. Kudüs, binlerce yıldır birçok din, dil, devlet, kültür ve mirası bağrında barındırır. Sezai Karakoç'un ifadesiyle, Kudüs, gökyüzünde kurulmuş, yeryüzüne konulmuş şehirdir. Bir ayet. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Enbiya Suresi 71 ve 72. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
2: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed. Hayır, hayır.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Lisan-ı münasip. Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için. Hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için Lisan-ı Münasip, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı, anayasa için en ideal dönemdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında, tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, Güvenle İzleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solo Türk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir

0: 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ahilik mi, ahilik mi? Çok gelen sorulardan bir tanesi. Arapça ahi yani kardeş, kardeşim anlamına gelen kelime, üç harften elif, kalın ha harfi ve birinci tekil yasından oluşuyor. Okunuşu ahi. Kalın ha, hı harfini Türkçe seslerle konuşma gereği hı olarak söyleyemeyiz ama en azından uzun ve kısa seslere dikkat etmeliyiz. Yazılışı aynı olan ama okunuşta bir harfi uzun ya da kısa olan kelimeyi kısa ya da uzun okumak anlamı değiştirebilir. Sözlüklere baktığımız zaman Türkçe basit fonetik yazımında ahi, i harfinden sonra iki nokta işareti görüyoruz. Eski söyleyişle iki nokta üst üsteyi görüyoruz. Bu işaret kendisinden önceki harfin, sesin bir vokal uzatılması gerektiğini söyler bize. A, H, I, ahi. Türk Dil Kurumu sözlüğünün sesli bölümünde bu kelimeler ahi diye okunmuş ve a kısayken i sesinin uzun olduğu fonotik olarak da gösterilmiş. Ahi unvanlı isimler, sıfatlar var. Bunlarda da ahi dememek gerekiyor telaffuz ederken. Neler var? Ahi evran, ahi evran dememek gerekiyor. Ahi evran, ahi baba değil, ahi baba. Ahi Mesut Mahallesi değil, ahi Mesut Mahallesi demek gerekiyor. Ama tarihimizden ve kültürümüzden şu iki isim özellikle A düzeltme işaretiyle yazılarak belirtilmiş. Bunları ahi diye okuyabiliriz. Türk bestekarı ve icracısı Ahi Çelebi ve divan şairi Ahi Benli Hasan. Evet, ahinin lik yapım eki almış olan ahilik isminin spikerler tarafından, yöneticiler tarafından sıklıkla konuşmalarda ahilik şeklinde telaffuz edildiğini duyuyoruz, biliyoruz. İ sesinin değil de A sesinin uzatılarak telaffuz edilişi neredeyse galat olmuş durumda. Bu kullanıma tümden yanlış diyemeyiz ama spikerler, muhabirler, akademisyenler, dil bilimciler bunu ahi diye, ahilik diye okumalı. Şimdi İslam ansiklopedisinden ahilikle ilgili maddeyi okuyalım. Arapça kardeşim manasındaki ahi kelimesinden gelen bu adın Türkçedeki akıdan, cömertten türetildiğini ileri sürenler de vardır. Temelde Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslami anlayışa doğrudan bağlı olan ahiliğin tasavvufta önemli bir yeri bulunan uhuvveti hatırlatmasından dolayı da kolayca yayılması ve kabul görmesi mümkün olmuştur. Bu teşkilatın Anadolu'da kurulmasında Fütüvvet Teşkilatı'nın büyük tesiri vardır. Türk Dil Kurumu sözlüğünün sesli bölümünde, sesli sözlük bölümünde ahilik, cömertlik anlamında ahilik diye okunmuş. Esnaf Teşkilatı'nın adı olan ahilik ise büyük harfle başlamış ve ahilik diye okunmuş. Evet, daha doğru olan kullanımları tekrar ederek bu bölümü bitirelim. Ahi, ahi baba, ahi evran, ahilik, ahilik ocağı, ahilik teşkilatı.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Günün Duası.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd bin Ubade Efendimiz'e ekmek ve zeytinyağı getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yedi ve ardından şöyle dua etti: Hanenizde oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

0: zikrederler Allah Allah.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin darbe dönemi anayasasından kurtulması gerektiğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, Türkiye bu ayıptan kurtulmalı. Anayasa için en ideal

0: önemlidir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarına caydırıcı bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Ülke gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkinse meselenin süratle çözüleceği sinyalini verdi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçük altında kalan kayıp 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük altındaki toplam 7 işçiden ikisi sağ kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ve ilgili kurumlardan 756 personel katıldı. Hastanedeki 2 yaralı madenciden birinin tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise taburcu edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Masak raporları doğrultusunda finans, faktoring ve yatırım şirketlerine yönelik derinleşen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında tüm din görevlilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren imam, müezzin, vaiz, müftü ve Kur'an kursu öğreticilerini selamlayarak çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor. Diyanet TV, güvenle izleyin sloganıyla hazırladığı yeni yayın dönemine 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyunca sürdürülen titiz çalışmaların ardından ekranlara gelecek olan yeni sezonda çocuk, genç, kadın, aile, psikoloji, kültür, sanat ve seyahat alanlarında özgün içerikleriyle izleyiciyle buluşacak. Eve dair, minik ekran, genç gündem ve sen olsan ne yapardın gibi pek çok programın yer aldığı yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili, izleyicilere emniyetli, kaliteli ve güvenli izleyebilecekleri yayınlar sunmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş'ın Kabe'yi ve kutsal toprakları görme hayali bir hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Rüyalarında gördüğü Mekke ve Medine'ye gidebilmek için harçlıklarını biriktiren Hüma, bir hayırseverin umre masraflarını karşılaması üzerine anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara gitti. Kabe'yi tavaf edip Medine'de dua eden Hüma'nın sevinci, ailesine ve çevresindekilere duygusal anlar yaşattı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, 3. gününde de yoğun ilgiyle sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festivalde Solotürk'ün nefes kesen gösteri uçuşu, halk oyunları gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeler ziyaretçilerle buluşuyor. Yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği Teknofest Güneydoğu coşkusu 4 Ekim'e kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 16, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 17, Trabzon 19, Erzurum 17, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 26, Girne 25, Saraybosna 21, Gümülcine 22 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey fani, niçin kendini aldatıp duruyorsun? Sen burada iki günlük misafirsin. Bilirsin ki hayat ölmek içindir. Ölüm hazırlanmıştır. Sadece zamanını bekliyor. Bir kapı açıldı. Dünya kapısı. Ardından bir kapı daha açılır. O da ölüm kapısı. Birinci kapıdan geçen herkes, ikinci kapıdan da geçecektir. İnsanları bey veya köle diye ayırmaz. Bu daha iyiydi, bu daha kötüydü diye elemez. İki günlük avunma için bile bile kendini ateşe atma.

Sallanır sürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tahtsız sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
2: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
3: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
4: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
2: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
4: Tamam, tamam. Savaşacağım.
2: Ha, şöyle.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

0: Günün Duası.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd bin Ubade Efendimiz'e ekmek ve zeytinyağı getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yedi ve ardından şöyle dua etti. Hanenizde oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

Ahmet. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah'ta

tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırla. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydın. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeytan insanın yanına kötülük için, şerre teşvik için gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın işi ne? Böyle kişi şeytandan da beterdir. İnsan, insan olduğu müddetçe şeytan onun ardından koşar. Ona gaflet şarabını sunar. Fakat insan şeytanlaşınca, insanda şeytanlık huyu hakim olunca, hiçbir işe yaramayan şeytan bile ondan kaçar. İnsan o hale gelince, vaktiyle ondan ayrılmayanlar, eteğine sarılanlar bile ondan kaçarlar.

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Çınar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Beşinci bölüm. Kasım amcanın boş kalan evine bakmaya gelen Metin, üniversiteden bir arkadaşıyla birlikte evi tutmaya karar vermişti. Bakkal Ahmet içinse yeni kiracılar, yalnız bir evin dolması değil, alıştığı dünyanın sessizce değişmeye başlaması demekti. Tufan Bey elindeki bastonu ileri geri sallayarak sokağa bakıyordu. Bakkal Ahmet taksiden inen delikanlının eşyalarını inceledi sessizce. Gıkını çıkarmadı. Sabahtan beri aksiliği üzerindeydi zaten. Hanımı evden kovalar gibi çıkarmıştı kendisini. İşine git Allah aşkına efendi. Derdin neyse orada çöz gel demişti. Kime anlatsa derdini ne var ki diyorlardı. Şu duruma üzülen bir tek kendisi miydi yani? Ne aralar bu kadar kolay alışır oldu bu insanlar? Nimetin sessiz ve pürüzsüz oluşu gaflete sebep olur efendim. Biz bu derin gaflet içinde yüzeriz. Ama bu da bir nimettir. Bize kendini sürekli fark ettirse, hissettirse nimet olmaktan çıkar verilenler. O yüzden arada bir hissettirilir. Şimdi gafletimizden silkelendik, öyle düşün dedi Tufan Bey. Bakkal Ahmet yan gözle Tufan Bey'e baktı. Zayıf yapısına rağmen geniş duran omuzlarına, asil ve dik duruşuna, bastonu kavrayan ince uzun kemikli parmaklarına. Olaylara olmadık yerden bakışına bayılırdı. Sen konuşunca kafamda şimşekler çakıyor derdi ama şimdi öyle değil, hiç değil. Şimdi yalnızca huzursuzluk veriyor bu bakış açısı. Anlamamakta direniyor yahut öyle diyelim. Delikanlı kanter içinde eşyalarını Asım amcanın evinin kapısının önüne yığarken hiç kıpırdamadan gözlerine dikip baktı. Sonra dayanamadı sordu. Şimdi bu gafletten uyanış mı bize? Her olay gaflet perdesinin aralanmasıdır aslında. Nasıl baktığına bağlı. Sen bunu musibet görüyorsun. Adam daha yeni vefat etmiş. Hatırası eskimeden üstüne yeni insanlar geldi diyorsun. Belki densizlik olarak görüyorsun. Bense bunu Allah'ın bendeki gaflet perdesini aralamak olarak görüyorum. Nasıl yani? Tufan Bey bastonunu kaldırdı. Bakkal Ahmet Efendi'nin tam göğsünün ortasına dayadığı ucunu. Şurada kalbin var değil mi? Dedi keskin bakışlarını dikip. Ahmet Efendi silkelendi. He, var ya, sende de yok mu? Var ama hissediyor musun? Yok, hissedemezsin, unutursun, unutturur sana Rabbin. Onun nasıl tıkır tıkır çalıştığını ancak konuştuğunda, heyecanlandığında, korktuğunda veya acı çektiğinde hatırlarsın. Sana hatırlatır. Yoksa hiç derdin mi? Dur bir nefes alayım da kalbim etçik kan pompalasın parmaklarımın ucundan saçlarımın dibine kadar diye. Umrunda mı? Düşünür müsün? Düşünmezsin. Hatırlamazsın. Bu yüzden umrunda olmaz. Ne zaman sistem bozulur, parmağın üşür, saçın dökülür, o zaman hatırlarsın. İşte o musibet değildir. Allah'ın sana verdiği ve fark etmediğin nimetlerin hatırlanmasıdır. Şükredeceksin evladım, şükredeceksin. Delikanlı eşyaları içeri taşımış, kapıyı çekmeden bakkalın yanına gelmişti. Şu suyu nereden alacağız, bana bir yardım etseniz dedi. Bakkal ellerini ceplerinden çıkardı. Delikanlının ardı sıra giderken Tufan Bey'e dönüp, bir yere gitme, lafımız bitmedi dedi. Tufan Bey güldü. Elindekileri bakkalın önündeki masaya bırakıp oturdu. Ahmet Efendi düşünüyor. Bu çocuğun buralara gelmesi neyin hatırlatıcısı? Alıştıklarımızdan kolay vazgeçebileceğimizi mi hatırlatıyor? İnsanların gelip geçici olduğunu mu? Her an yenilendiğimizi mi? Yoksa gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş mi diyor? Bir şey diyor ama ne? Delikanlı gelmeden Asım amcanın kızıyla konuşmuştu Ahmet Efendi. Ricada bulunmuştu kütüphanedeki kitaplardan alabilmek için. Kızı çok sakin cevap vermişti. Dilediğinizi alabilirsiniz. Ben birkaçını aldım zaten. Gerisini daha sonra dağıtırım dedim. Ahmet Efendi günlerce gelip gitmişti eve. Kütüphanenin önüne dikilip dolu gözlerini kırpıştırmıştı. Neye elini atsa öbürüne haksızlık olacak gibi hissetmişti. Şöyle hepsini bir yüklense ayıp mı olur? Evde koyacak yer mi var? Hanım laf eder ama kıyamıyor. parça parça alıp götürmeye karar vermişti sonunda. Bazı akşamlar tekli koltuğa oturup kitapları incelemişti. Hanımı "sen iyiden iyiye aklını yitirdin bu kitaplarla" dedikçe içinde ne deryalar olduğunu bilse öyle demeyeceğini düşünmüştü. Aldı, çoğunu aldı, odanın bir köşesine üst üste yığdı. Kendine söz verdi, hepsini okuyacaktı. Bir Asım Bey olamazdı bu saatten sonra ama sorulduğunda konuşacak kadar ilim olurdu belki. "Ne var canım, millet kırkından sonra üniversite bitiriyor, olamaz mı sanki?" Tufan Bey'in yanına döndü, kucağında üç kitap daha. Tufan Bey güldü, "Vatan geminin mallarını topladın ha?" dedi. "Tövbe estağfurullah, Ahmet amca sen de." "Kızma yahu, hepimiz bir gün batacağız. Ne yapacaklar arkamızdan eşyaları, hatıra diye saklayacaklar mı sanıyorsun? Her biri bir yere dağılacak işte. Dua et de kıymet bilen ellere gitsin. Sana da dua ederler hiç değilse." Ahmet Efendi kitapları masaya bıraktı. "Şu gaflet işini kafam hiç almıyor," dedi iç çekerek. "Yani derin bir uyku gibi, şaşkınlık gibi geliyor bana. Olumsuz." "Gaflet iyidir," dedi Tufan Bey. "Bu alemde var olabilmen için verdi Rabbin gafleti sana. O gaflet olmasa dünyada olmanın bir anlamı yok. Kıyamet koptu mu hepimiz uyanacağız zaten. Daha gaflet maflet kalmayacak. O gaflet sayesinde insan yaşayabiliyor. Her an uyanık olsa yaşayamaz. O gaflet insanı arayışa itiyor. Bak şimdi sen uyanmasaydın, o perde aralanmasaydı bu kitaplar bu kadar kıymete binmeyecekti. Asım Bey hep var diyecektin. İstediğim zaman gider konuşurum diyecektin. Ama bak konuşacak kimsen kalmadı. Artık iş başa düştü Ahmet Efendi. İyi olmuş mu olmamış mı sen düşün." Bakkal sokağa baktı. Haklı, ne diyecek ki? Delikanlı kapıyı çekti, önlerinden geçerken durdu. "Eşyalar tamam," dedi, sanki bilgi vermeyi zaruri görür gibi. "Arkadaş da yarın gelecek, ben bu akşam orada kalırım herhalde. Daha gelmem, haberiniz olsun." Bakkal hareketlendi, öne eğildi. "Annen," dedi. "Ha, onunla da konuştum, haftaya gelirim," dedi. "Ha, iyi gelsin, hem tanışmış oluruz." Delikanlı selam verip gitti. Tufan Bey gülmeye başladı. "Kız veriyoruz mübarek, annen de gelsin diyor hele." Bakkal oralı olmadı. "Çay isteyeyim de iç, kuru kuru oturdun onca vakit." Sokağın aşağısından orta yaşlı bir kadın geldi bakkalın önüne. Nefes nefese daldı içeri. "Olmaz ki efendim, bu ne hadsizlik. Burası kendi yağında kavrulan insanların olduğu bir yer. Öyle dışarıdan olduk olmadık insanların gelmesi kabul edilir şey değil." Bakkal söyleyeceklerini tuttu. "Ne vereyim ablam?" dedi onun yerine. Kadın siparişi verirken söylenmeye devam etti. "Ama Lale Hanım'ın yaptığı da iş değil. Bir danışsaydı keşke, sorsaydı. Ben kiraya vereceğim, olur mu deseydi." Bakkal dayanamadı. "Ne diyecektiniz efendim? Olmaz mı diyecektiniz?" "Pek tabii efendim, olmaz yani, olmaz." "Niye sizi dinlesin efendim? Ev onun, mülk onun. Kiraya vereceğim demiş, bitti." Kadın huzursuzlandı. "Öyle pek tabii de... Yani aşk olsun bakkal efendi, siz de bugünümü bekliyordunuz, teessüf ederim." Bakkal ses etmedi. Kadın kapının önüne çıkınca Tufan Bey söylendi üç kez. Tufan Bey de bulamadı aradığı cevabı, üstüne üstlük laf işitti. "Melahat Hanımcığım, siz de oğlunuzu everdiniz, bir evde oturdunuz, gelini getirip evinize yerleştirdiniz. Biz dedik mi yabancı giriyor mahalleye diye, neticede o da el kızı. Arkasından kızınızı everdiniz. Yakınımda olsun dediniz, onu da yan tarafınıza yerleştirdiniz. Kim karışır efendim? Bizim haddimiz miydi size kızınızı başka yere yollayın demek? Bakın şimdi hepsi bizden oldu. Gelininiz gelinimiz, damadınız damadımız oldu. Torunlar deseniz sokağa neşe oldular. Biraz geniş düşünün, rahat olun. Ne biliyorsunuz, belki bu çocuklar da bize evlat olacak." Melahat Hanım iyice huzursuzlandı. "Elin genç oğlunu da benim gelinimle bir tuttunuz ya efendim, pes doğrusu. Beni kimse anlamıyor ama görürsünüz. O çocuklar yarın bir gün burada başımıza iş açsın. Önce gelip sizin yakanıza yapışırım." Tufan Bey bir kahkaha attı ki sormayın. "Ben mi doğurdum efendim? Ne mana bu iştigal, tövbe yarabbi." Melahat Hanım dinlemedi. Söylene söylene gitti. Bakkal komşusunun gitmesini fırsat bilip kapıya çıktı. Başını salladı iki yana. "Bu iş mahalleyi birbirine karıştıracak ya," dedi iş çekerek. "Ben hiç rahat değilim." "Sen de mi onun gibi düşünüyorsun yoksa?"
2: Yani neticede genç çocuklar bizim gibi değiller. Hele dış dünya bizden çok farklı. Yalan değil. İçimden hak veriyorum Melahat Hanım'a. Ama onun kadar fevri davranmayacağım. Alttan alıyorum şimdilik diyelim. En azından şu delikanlıyla dost olursak, bizi baba gibi görürse belki bir faydamız olur. Dur bakalım. Gerektiğinde teyakkuza geçerim diyorsun yani. Tufan Bey bıyık altından gülüyordu. Hadi bakalım öyle olsun.
1: İlla ki yeni bir gafletten uyanış yaşarız değil mi? Dedi bakkal yan bakıp.
2: Yaşarsın yaşarsın da teyakkuz gönüllü olur. Allah her gün her kuluna ayrı ayrı kendini hatırlatır, nimetini hatırlatır da dileyen fark eder. Bu iş gönüllülük işidir. Gönüllü olan açar gözünün kulağını, tetikte bekler. Gaflet perdesi aralanınca teyakkuza geçer, uyanıverir.
1: Elini göğsüne götürdü. Kalbin kasılıp gevşemesi gibi, dedi usulca. Uyanırsın, fark edersin. Hayatın eskisi gibi olmaz. Sonra yine dalarsın, sonra yine uyanırsın. Kuş uykusu gibi yaşarsın. Öyle derin uyuyamazsın. Rahatın bozulur, iyidir. Rahatı bozulmalı ara ara insanın. Bakkalın rahatı fazlasıyla bozulmuştu zaten. Tekrar uykuya dalamayacağını düşünecek kadar dağılmıştı uykusu. Yine fark etmeden normale dönerdi belki ama kim bilir ne zaman. Fark eder mi insan? Peygamberin, Ademoğlunun kalbi ateşin üzerindeki tencere gibi kaynayan bir şeydir. Sürekli değişir dediği geldi aklına. Sonra yine peygamberin, benim kalbim de perdelenir ve ben her gün 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim buyurduğunu hatırladı, silkelendi, derin bir nefes aldı. Affet beni Rabbim, dedi usulca.

Çınar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Yine seninle radyonun başında aynı heyecanla buluşmak ne güzel. Şöyle arkana yaslan ve derin bir nefes al. Evet, hazırsın. O zaman vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım. Bir önceki bölümde çölün ortasındaki o küçük çadıra konuk olmuş, sütenli Halime'nin evine minik bir bebekle birlikte gelen sıra dışı güzellikleri konuşmuştuk. İşte o güzel ve bereketli günler tam 4 yıl sürmüş. Zaman su gibi akıp geçmiş, ayrılık vakti gelip çatmış. Halime annemiz gözünden bile sakındığı minik Muhammed'i alıp Mekke'ye annesinin yanına getirmiş. Amine annemiz günlerdir yollarını gözlediği biricik oğluna kavuşunca dünyalar onun olmuş. Onu sevgiyle kucaklamış, kokusunu içine çekmiş. Yıllardır içine sızlatan o hüzün, oğlunun gülüşüyle yerini tarifsiz bir sevince bırakmış. Böylece sevgili peygamberimizin annesinin yanında geçireceği çok güzel günler başlamış. Amine annemiz biricik oğlunu bir an olsun yanından ayırmıyor, ona hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyormuş. Evlerinde öyle tatlı bir huzur varmış ki, Mekke'nin o sıcak ve karmaşık havası sanki o evin kapısından içeri giremiyormuş. Sevgili peygamberimiz 6 yaşına geldiğinde Amine annemiz biricik oğlunu yanına alarak Medine'ye doğru yola çıkmaya karar vermiş. Medine, Amine annemizin akrabalarının yaşadığı şehirmiş. Ama bu uzun yolculuğun çok daha dokunaklı ve özel bir sebebi varmış. Peygamber Efendimizin henüz kendisi dünyaya gelmeden vefat eden babası Abdullah'ın kabri Medine'deymiş. Amine annemiz hem akrabalarıyla oğlunu tanıştırmak hem de oğlunu babasının kabrine götürmek istiyormuş. Yanlarında sadık yardımcıları Ümmü Eymen'i de alarak yola koyulmuşlar. Çöl sıcağında günlerce süren meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye varmışlar. Sevgili peygamberimiz orada akrabalarının yanında tam bir ay geçirmiş. Medineli çocuklarla neşeli oyunlar oynamış, su havuzlarında yüzmeyi öğrenmiş. Bu bir ay boyunca annesiyle sık sık babasının kabrini ziyaret etmişler, başucunda durup dualar etmişler. Bir ayın sonunda Mekke'ye dönmek üzere yeniden yola koyulmuşlar. Ebva denilen küçük bir köye geldiklerinde Amine annemiz aniden rahatsızlanmış. Çölün ortasında o küçük köyde hastalığı iyice ağırlaşmış. Hasta yatağında yatarken başucunda duran 6 yaşındaki biricik oğluna sevgiyle bakmış. Ona sarılıp son kez bağrına basmış. Yüzünü okşamış ve kısa bir süre sonra gözlerini hayata yummuş. 6 yaşındaki minik Muhammed hiç görmediği babasından sonra şimdi de çok sevdiği annesini o sığınacağı en sıcak kucağı kaybetmiş. Artık hem yetim hem de öksüz kalmış. Ümmü Eymen gözyaşları içinde kalan bu miniği teselli etmeye çalışarak Mekke'ye dedesi Abdülmuttalib'in yanına getirmiş. Dedesi Abdülmuttalib biricik oğlunun ve gelininin emaneti olan sevgili torununu kucakladığında gözyaşlarını tutamamış. Bundan sonra sen benim en kıymetlimsin dercesine ona sımsıkı sarılmış. Abdülmuttalib Mekke'nin en saygın lideriymiş. Kabe'nin gölgesinde ona özel bir minder serilirmiş ve Mekke'nin ileri gelenleri bile o mindere oturmaya cesaret edemezmiş. Ama 6 yaşındaki torunu Muhammed geldiğinde dedesi onu hemen yanına oturtur, sırtını sıvazlar, söylediği her sözü ilgiyle dinlermiş. Onu gözünden bile sakınır, gittiği her yere yanında götürürmüş. Ama ne yazık ki bu tatlı günler de uzun sürmemiş. Sevgili peygamberimiz 8 yaşına geldiğinde onu çok seven, koruyup kollayan dedesi Abdülmuttalib de vefat etmiş. Önce hiç görmediği babası, ardından 6 yaşına geldiğinde annesi ve şimdi de sırtını dayadığı o koca çınar dedesi. Sevgili peygamberimiz henüz hayatının başında tüm sevdiklerine birer birer veda etmişti. Sonrasında neler olduğunu merak ettin, biliyorum. Bu büyük acıların ortasında kalan yetim çocuğa şimdi ne olacak? Mekke'de kimsesiz mi kalacak? Dedesinin vefatından sonra onun elinden kim tutacak? Ona kim sahip çıkacak? Bu soruların cevabını merak ediyorsam bir sonraki bölümde buluşalım.
O zamana kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gafletten uyan. Yaptığın ibadetleri hakka layık sanma. Zikir ve dua için sana izin verildiyse, zikir ve duaya başlayınca gurura kapılma. Eğer padişah seninle beraber yere oturur, merhametinin üstünden senin mertebene tenezzül ederek duanı dinlerse, o tenezzülü kendi kabiliyetinden değil, Hakk'ın lütuf ve kereminden bil. Kendini ve mertebeni tanı, edep ve terbiye gözet. Peygamber Efendimiz nasıl senin başını putlara secde etmekten kurtardıysa, sen de çalış, o mübareğin manevi gücüyle gönlünü iç putuna, benliğe tapmaktan kurtar. Cenab-ı Hak bir kulunu ağlatırsa, merhameti kabarır coşar. O ağlayan kul nimetine erişir. Bir kula isteyeceği bir şey vermeyecekse, o isteği ona vermez. O isteği onun hatırına ve gönlüne getirmez. Fakat bir kulu da sıkıntıya düşürür, daraltırsa, gönlünü açar, onu ferahlatır. Merhameti o hoş ağlayışlara bağlıdır. Bir kul ağlayacak olursa, rahmet denizi dalgalanır, coşar.

Efendim merhabalar. Günün bereketi, Allah'ın selamı ve sonsuz rahmeti üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Kelamın nameye, namenin duaya dönüştüğü o mukaddes eşikte bir gönül sofrasında yine birlikteyiz. Programımızın adı İki Saz Bir Avaz. Bendeniz Mehmet Nogayoğlu, kendim Türk musikisi, ses sanatçısıyım, ses eğitmeniyim. Refakatimde iki tane genç delikanlı var. Sazlarını yenmiş, sazlarında virtüözite diye niteleyebileceğimiz kardeşlerimiz. Kanun'da Emin Bayram ve Ut'ta Hüseyin Yıldır. Hoş geldiniz kardeşlerim. Biz bu yola çıkarken dedik ki, musikimizde formlar ayrı, makamlar farklı olabilir ama derdi hak olanın sadası tek bir göğe yükselir. Tekkenin kubbesinde yankılanan bir ilahi de, bozkırın bağrından kopan bir türkü de, sarayın zarif bahçelerinde bestelenmiş bir klasik eser de aslında aynı yüce sevgiliyi arar, onun hasretini terennüm edebiliriz. İşte udun bağrı yanık vakarıyla kanunun su gibi akıcı zarif mızrabını buluşturduk. Şarkıyı, türküyü, ilahiyi Allah ve Resulünün sevgisinde harmanladık. Unutmayalım ki ayrı tellerden dökülsek de aynı aşka çağlarız. Tekkede ilahi, dağda türkü, sarayda name olur. Hakikati tek bir avazda haykırırız. Peki, sözü daha fazla uzatmadan bu ilk avazımızda yüreklere serinlik ve sevinç müjdeleyen Ferahnak makamında bir ilahi siz dinleyenlerimizin beğenisine sunacağız. Efendim güftesi Aşki Şeyh Muzaffer Ozak Hazretlerine ait, kendisi vefatından evvel sohbet ve vaazlarıyla Nur-u Muhammediye aleme saçmış, vefatından sonra da bestelenen nutku şerifleriyle ve hala insanlığa ışık tutan eserleriyle yaşamakta ve

0: çağlamakta. Bestemiz aynı yolun sadık neferlerinden olan Kanuni Cüneyt Kosal'a ait. Ferahnak makamı hakkında konuşacağız. Evet, peki bize kim taksim yapacak Ferahnak makamında gençler?
1: Biz bugün beraber taksim edeceğiz. Üstelik kardeşimle.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Bakalım.
0: Çok güzel. Peki, merakla dinliyoruz.

0: های های حکو ذکریلی یا حکو ذکریلی یا
1: İki saz, bir avaz devam ediyor.
2: Ellerinize sağlık gençler, yüreklerinize sağlık. Evet, şöyle esere bakıyorum da güftesini okuma şansımız olmadı icradan evvel. Laleler, güller, fulya, sünbüller, öten bülbüller, hakkı zikreyler. Aşkı yatma kalk, kainata bak, aşkla ciğer yak, hakkı zikreyle diyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Lale malumunuz tekke şiirinde ve edebiyatımızda yalnızca Allahu Teala'yı Celle Celaluhu temsil eder, sembolize eder. Gül ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Utku Şerif'te Muzaffer Efendi Allah ve Resulü ile sözü açıyor. Cennet mekanı rahmet olsun. Peki bestekarımız da çok önemli kıymetli dinleyiciler. Kanuni Cüneyt Kosal. Kanun deyince şimdi kanun sazında ehil bir kardeşimiz var bize refakat eden.

0: Biz Cüneyt Kosal hakkında ne söyleyebiliriz Emin'cim? Biz notistliğiyle kendisini tanıyoruz. Bestekarlığıyla, bestelediği eserlerle kendisini tanıyoruz. Çok büyük hizmetleri olmuş ama kanun sazı deyince Cüneyt Kosal kanunda nerededir? Bizim için neler söylersin?
1: Mehmet Hocam, Cüneyt Kosal Türk tasavvuf musikisinin en önde gelen kanunilerindendir. Hatta bizim işte tasavvuf musikisi, sanat musikisi ya da halk musikisi diye bir kanunda icra formu veya ayrımı yapılmaksızın her enstrümanist ya da her kanuni belli aşamada belli formları icra eder. Ancak Cüneyt Hoca'nın hizmet ettiği en büyük alan tasavvuf musikisidir. Kanun sazıyla, özellikle arşivciliğiyle çok büyük bir arşivleri var. 5000'e yakın, benim bildiğim 5000'e yakın İstanbul'da Türk tasavvuf musikisi eserlerini tahsih etmiş, düzenlemiş.
2: Allah razı olsun, büyük
1: Allah razı
2: hizmet,
1: olsun kesinlikle.
2: Hizmet, evet.
1: Kendisiyle de 2015 yılında bir röportaj yapma imkanı bulmuştum.
0: Öyle mi? Ne güzel,
1: evet, evet. Evet hocam. Onunla beraber İstanbul'da evinde, çok kendisi güzel. O zaman yaşı ileri olması hasebiyle evinde ziyaret etme nasip olmuştu. Onunla beraber çok güzel sohbetler ettik. Burada Ahmet Hatipoğlu'ndan bahsetmişti. Onun nota tahsihlerinden bahsetmişti, düzeltmelerinden. Kendisinin yaptığı hizmetlerden, bestelerden. Çok mütevazi, çok kendine münhasır şahsı, çok güzel bir insandı. Kanunu da tabii ki son zamanlarda çok elimizde çok kayıtları yok. Mutlaka var. Belli taksimleri, icraları, ama en önde gelen şekliyle şu an arşivciliği ve bize kazandırdığı o güzel eserler aslında daha önemli. Çünkü kanun sazı bir şekilde ilerledi teknik olarak yahut icra olarak çok güzel şekillere geldi, ama bu yapılan tahsihlerin, her notanın, her tasavvuf musikisi eserlerinin gerek okulda, gerek radyoda, gerek bakanlıklarda gördüğümüz, çaldığımız her şeyde onun isminin olması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Hani şükranlarımızı da buradan sunuyoruz. Allah rahmet eylesin bu arada kendisine. Mekanı cennet olsun inşallah.
0: Amin, amin, inşallah. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğum bu değerli bilgilerden dolayı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kulaklarımızın ve gönüllerimizin pasını Ferahnak makamındaki bu mübarek ilahi ile sildik. Musikimizde Ferahnak makamı kelime anlamıyla da sevinç veren, iç açan, ferahlık getiren demek. Çıkış noktası Şakir Ay'dı, doğru hatırlıyorum değil mi gençler? Evet, kendisinin bir takımı, klasik faslı mevcut. Çağdaşı, aynı dönemde yaşayan Dede Efendi'nin de yine bu makamda bir takımı söz konusu. Yani Ferahnak deyince ne gelecek, ne anımsayacağız biz? Neva üzerinde bir rast, doğru mu? Dügah üzerinde bir rast. Irak'ta karar etmeden karar cazibesine göre YGH genişlemek üzere. Orada da bir rast. Rast, rast, rast. Yani farklı bölgelerde müteşekkil bir rast makamı birleşimidir. Ferahnak makamı kararı ise Irak perdesinde. Peki, dini musikide ilahi formu, bir kulun yaradana olan en halis ilticası kıymetli dinleyenlerimiz. Sazların sadeliği ve mızrabın dokunuşuyla mısralar dökülürken kelam sırf bir ses olmaktan çıkar. Ruhun bir niyazı haline gelir. Peki şimdi rotamızı halk musikimizin o engin, derin tasavvufi deryasını kırıyoruz. Sözü lale ve gülden, Allah ve Resulünden açtık. Şimdi başka bir gül düşüne, gül devrine gidiyoruz. Dinleyeceğimiz eser pek çoğumuzun kulaklarında bir halk türküsü olarak yer etmiş. Ancak ardında gözleri yaşartan müthiş bir vuslat hüznü ve peygamber sevdası barındırıyor. Bu derin nutuk 19. yüzyılda yaşamış Gönül Eri Sıtkı Baba. Evet, pervane mahlaslı Sıtkı Baba'ya ait. Sıtkı Baba görünürde bir güzele hitap ediyor. Ama aslında en güzel olan alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalbini açıyor. Ve diyor ki, zülfü kâküllerin amber misali, buyu erguvandan güzelsin güzel. Açılmış gonca gül gibi yüzlerin, şahı gülistandan güzelsin güzel. Evet, burada zülfü kâkül derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçlarını, amber misali derken onun o eşsiz miski amber kokusunu terennüm ediyor. Boyu erguvan, yani erguvan kokusu, Anadolu'da baharın ve zarafetin sembolü olan erguvanın o eşsiz kokusu bile o yüce nurun güzelliği ve kokusu karşısında sönük kalıyor. Ozan diyor ki, sen doğadaki en zarif kokudan, baharın en güzel erguvanından da güzelsin ey sevgili. Ve devam ediyor. Açılmış gonca gül gibi yüzlerin derken, gönül medeniyetimizde gülün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin remzi.

ettiğinin sembolü olduğunu söylemiştik. Onun tebessüm eden mübarek yüzü yeni açmış narin bir gonca gül. Şahı Gülistan ise gül bahçelerinin şahı, yani en mükemmel bahçesi demek. Ozan burada cihandaki bütün gül bahçeleri bir yana, o bahçeleri anlamlı kılan o gül bahçelerinin şahından ve sultanından da güzelsin diyerek edebiyatın ve aşkın en zarif hüsnü talihini yapıyor. Evet, kıymetli gençler, şöyle güzel bir halk müziği formatında bir açış yaparsanız müşterek bu güzel türküyü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna ithafen seslendirmiş olalım. Kıymetli dinleyenlerimizin beğenisine sunmuş olalım. Buyurun.

0: İki Saz Bir Avaz devam ediyor.
1: Ellerinize, yüreklerinize sağlık gençler. Tabii türküleri yorumlamak, okumak biraz daha güç. Çünkü insan duygulanıyor, gözleri doluyor. Bir de anlatılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olunca. Tabii Hazreti Peygamber aşıklarının beğenisine sunuyoruz. İnşallah gönüllerine dokunabilmişizdir. Bir ozanın elinde sazı varken kalbinde taşıdığı, türkü formuna giydirdiği o narin nat-ı şerif budur işte değerli dinleyenler. Sazın teliyle gönül teli birleştiğinde türkü dediğimiz şey işte böyle bir ilahi aşka dönüşüveriyor. Anadolu irfanı, peygamber sevgisini bir Türkiye narin bir motif gibi dokumuş ve bizlere miras bırakmış. Evet, halk musikimizin o duru, aşk dolu pınarından sonra şimdi de aynı paydada buluşarak klasik Türk musikimize dönüyoruz. Onun en seçkin makamlarından olan Ferah Feza makamında bir eser icra edeceğiz. Şimdi Ferah Feza hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Gençler, Hicaz Uşak hakkında herkes bir şeyler söylüyorlar. Evet, ama bu makamların biraz anlatılması, en azından karakter olarak tanımlamasının yapılmasını uygun buluyorum. Ferah Feza makamının malum dinleyenlerimiz çıkış noktası Dede Efendi. Aman bize de İsmail Dede Efendi. Kendisi saray müezzinlerinden ve 3. Selim Han'ın en gözde sanatçılarından birisi, bestekarlarından birisi. Kendisi de zaten sanatçı bir padişah. Birçok makamın mucidi, klasik takımlar ve mevlevi ayini sahibi bir padişah. Tabi sanat erbabını da en ziyade şekilde gözetmiş. Bir teravih namazı esnasında cumhur müezzinliği yapıyor Dede Efendi ve talebeleri. Bu enderuni teravih tertibinde tabii ki mihraptaki imam efendi de musiki şinas. O devrin neşesinde yetişmiş. Acımaşiran perdesinde karar edecekken yanılarak gafletle bir an yegah perdesine düşüvermiş namazın sonunda. Bunun üzerine Dede Efendi durumu hiç çaktırmadan, bugünün tabiriyle, ne yapıyor? Hemen o anda hafızasındaki güftelerden birisini irticalen o anda besteliyor. Hemen o anda besteliyor ve namazın çıkışında 3. Selim Han Dede Efendi'ye, dedem bu makam nedir, ismi nedir diye sorduğunda, Ferah Feza Sultanım diye de o anda ismini de vermiş. Evet, yani anlaşılacağı üzere Acımaşiran makamını biz alt tarafta yegah perdesine karar ettirdiğimizde oluyor Ferah Feza. Doğru mu gençler? Yanlış bir şey var da düzeltin.

0: Şimdi iyi nazaretçiler her zaman iyi enstrümanistlerden çıkar. Bu yüzden onların yanında da tabii konuşurken dikkat ediyorum. Onların da fikirleri benim için önemli. Tabii düzeltin gençler, bir yanlışlık olursa mutlaka müdahale edin, tamam mı? Evet, peki bizi ferah feza iklimine kim götürür? Şimdi Udu da seviyorum, Kanun'u da seviyorum. İkisine de ferah feza çok yakışır ama hangisi uygun görüyorsa o şekilde bir giriş yapmış olalım bu makama.
1: Yine müşterek yapalım hocam.
0: Olur. Olur. Daha güzel olur.
1: Tamamdır.

tutarak kalbimin üstünde cefakar elini, yüzünün nurunu eflake semaya sererim. Yeryüzünde nereye bassan ayak sultanım, o mübarek yere ver.

0: İki saz, bir avaz devam ediyor.
1: Evet, Rafeza güzel makam. Dede Efendi'den hemen bir sipariş vermek suretiyle mi? Bir ayin istemiş 3. Selim Han. Demiş ki dedem o zaman bu makamda bize bir ayin-i şerif ve bir klasik takım. Bugün Ferahfeza Mevlevi ayin deyince değil mi böyle örnek gösterecek? Şimdi Emin'cim dini musiki mezunusun sen. Birçok ayini de geçtin. Evet. Ferahfeza ayin bambaşkadır evet. Değil mi Dede Efendi'nin ya? Yani.
2: Son yürüyü, son peşrevi.
1: Onunla alakalı geçen trajikomik bir şey yaşadım ya. Bir televizyon programında makamla alakalı bir şey konuşuluyor. Böyle eserler dinletiyor. Sonra işte o makam üzerinde konuşuyorlar. Tabii ne kadar ehil insanlar bilmiyorum ama buradan anlaşılıyor. İşin kamil manada bilinmediği. Çok da nefsimi ön plana atarak böyle bilmişlik yapmak istemem ama şöyle bir durum. Ferahfeza makamından söz açıldı. Dediler ki işte Dede Efendi'nin Ferahfeza Mevlevi ayininin son selamını şimdi dinleteceğiz size sevgili dinleyenler. Açıldı, selam dinletildi. Ondan sonra sunucu dedi ki Ferahfeza da insana ne ferahlık veriyor ya falan böyle. Evet, maalesef. Ama işte trajikomik olan şu. 4. selam Sultan-ı Yegah. Doğru mu? Ya maalesef. Evet. Şimdi bir de takımda kârı vardır bu Ferahfeza'nın. Geçtiniz mi? Kasr-ı Cennet kârı diye meşhur bir kârdır. Derler ki Dede Efendi o kâr içerisinde, kâr dediğimizde yine kıymetli dinleyenlerimiz, klasik musikimizde ayinin tam karşılığı diyebiliriz. Form itibariyle, biçim itibariyle tabii ki manevi olarak değil de uzun bir eser, çok sanatlı bir eser. Dede Efendi'nin o Ferahfeza kârında meşk edilen o küme faslında yükselen kahkahaları terennüm ettiği, o terennümlerin arasına yerleştirdiği söylenir. Yani dikkatli geçildiğinde o terennümlerde meclisteki kahkahaları böyle temaşa edebilirsiniz diye de bir rivayet vardır. Bu eseri geçtim. Enerjisi çok yüksek bir eserdir. Dinlemelerini kıymetli dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Peki, şimdi eseri okuduk. Çok güzel bir eser ama Güfte kime ait? Tabii ki Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine ait. Fevzi Halıcı Hazreti Mevlana'dan feyiz almak suretiyle bir işaretle bu güfteyi yazmış. Ve kime ithafen? Aynı paydada buluşacağız dedik ya. Türküde, Naat-ı Şerif'te Sıtkı Baba kimden bahsetmişti? Kime olan aşkını feryat etmişti, terennüm etmişti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, direkt olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bestelenmiş bir eserdir. Türk sanat müziği eseridir. Peki Hüseyin'cim, Cin Üçen Hoca deyince tabii Udi olmandan dolayı söz sana düşer. Bize neler söyleyebilirsin Cin Üçen Hoca hakkında? Kendisi çok büyük bir bestekar elbette ki. Gerek dini gerek la dini olan pek çok eseri mevcut klasik formda, güncel formda ama Ud'da da bildiğim kadarıyla ekoldür yani. Ekoldür yani, yol açmıştır.
3: Biz Udiler için yol gösteren, kendine az teknik ve usubuyla ekol yaratan, şu an hala icraları çalışılıp belli bir seviyede icra edilmeye çalışılan bir Ud ekolü vardır. Cin Üçen Hoca bizlere Udilere yol açmıştır. Aynı zamanda bir Ud metodu yazmıştır biz Udiler için.
1: Ud metodu da var
3: evet,
1: hocam.
3: Ud metodu çok da güzel. Vardır. Ud sazına da çok büyük hizmetleri vardır. O yüzden Cin Üçen Hoca deyince eşittir Ud enstrümanı da hemen yanında akıllara geliyor.
1: Şimdi bir sözü vardı, ben yanlış söylersem düzelt. Sağ elim Şerif Muhittin Targan, sol elim Tamburi Cemil Bey diyor değil mi? Böyle bir tabiri var yani. Aslında biraz da tambur esintisi vardır değil mi?
3: Evet, genellikle icrasında, icrasında sol el hakimiyeti çok üst düzeyde. Fakat mızrap sağ el kullanışı ise biraz daha sol ele göre daha yavaş hareket etmektedir. Fakat bu iki elin birleşimiyle inanılmaz güzel bir cümle yoğunluğu, icra yoğunluğu ortaya çıkmıştır. Bunu da ortaya meydana getiren Cin Üçen

0: Öze bir ekol olmuştur Ut'ta.
1: Evet. Klasik musikimize, Türk sanat müziğimize pek çok eser kazandırmış. Az evvel bahsettiğimiz büyük formlarda da, en güncel formlarda da. Dini musikiyle hemhal olmasının bir başlangıç noktası var hayatından, doğru mu?
0: Evet, kendisini ismini geçince ilk bu anısı aklıma geliyor ve inanılmaz, evet,
1: çok etkileyici gerçekten.
0: Çünkü lütfen, kendisinin Uda olan hassasiyetini biliyorum. Şöyle biliyorum. Tabii ki de onun aktardığı şekilde biliyorum. Kendi öğrencileri benim Gülşin Yahya Kaçar hocam.
1: Selam olsun. Benim de hocamdır.
0: Evet, hocam olmuştu.
1: Şimdi Emin benim İmam Hatip'ten arkadaşım. Evet. İmam Hatip Lisesi'nde beraberdik. Hüseyin kardeşim de konservatuvardan arkadaşım. Gazi Konservatuvardan.
0: Evet. Çok güzeldi o yıllar.
1: Bizim hocalarımız. Evet. Selam olsun buradan da Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar hocamıza. Evet, derste anlatmıştı. Biz çok etkilenmiştik. Cinichonejo bir gün yurt dışına bir resitale gidiyor, değil mi? Ut resitali verecek.
0: Yani onun öncesinde şunu bahsedeyim abi. Hı hı. İnanılmaz titiz, inanılmaz disiplinli ve şu bilgi daha da değerlidir. Udunu kimseye
1: el dokundurmuyor, kimseye bu kadar titiz.
0: Evet. Ve udunu her gittiği yerde teklif etmelerine rağmen kendi taşıyor ve kimseye emanet etmiyor. Bu kadar hassas bu konuda.
1: Buna rağmen evet, uçakta değil mi? Kırılmış, nasıl olduysa Allah-u Teala'nın işi. Normalde çok titiz bir insanın, onu birine teslim etmeyen bir insanın udunun kırılması çok ilginç.
0: Evet, havaalanında uçağa binmeden önce udu kırılıyor ve uçağa binemiyor.
1: Evet, uçağa binemiyor.
0: Binemedi, uçak düşüyor ve daha sonrasında inanılmaz tasavvuf musikisinde eserler üretmeye başlıyor.
1: Evet, o bir başlangıç noktası olmuş. İlahiden tevşihe, ayini şerife kadar birçok formda eser vermiş, musikimize kazandırmış. Cennet mekanı olsun. Aynen. 2000 yılında vefat etmiş, değil mi?
0: 2000 yılında, 62 evet. Yaşında.
1: Ben eserlerini çok severim. Eserlerinin repertuarımızda çok büyük bir hususiyeti vardır. Yani bir eseri önünüze koyduğunuzda onun Cinichen Hoca'ya ait olduğunu hemen anlarsınız. Doğru mu? Yanlışım var mı? Saz eseri de olsa öyle, sözlü eser de olsa öyle.
0: Hiçbir eseri kendi eserlerine dahil benzemiyor. O kadar özgün cümleler.
1: Muazzam da bir notist kendisi yazıyor, değil mi?
0: 500'e yakın bestesi var.
1: Maşallah.
0: Saz,
1: evet,
0: söz.
1: Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet gençler, kaç yaşındaydı o Ferah Naksaz Semaisini bestelediğinde, hatırlıyor musunuz? 14 yaşında falan bestelemiş o Ferah Naksaz Semaisini ya. Düşünebiliyor musunuz ya?
0: Şunu biliyorum, lafınızı böldüm hocam. İlkokula giderken 3. Selim'in Suzi Dilara takımının Son Yürük Semaisini ezber okuduğunu biliyorum ben.
1: Allah Allah.
0: Ve ya, inanılmaz ya. Allah rahmet eylesin.
1: İki eliyle de ayrı ayrı yazı yazabiliyor. Böyle evet. Üstün masıflarla evet. Donatılmış bir insan. Evet, peki. Rahmet olsun kendisine.
0: Amin.
1: Sanat musikimizdeki bu zarafet, aşıktaki cefayı bile nameyle güzelleştirme sanatı gençler, kıymetli dinleyicilerimiz. Kalbe dokunan cefakar elle helalleşmek. Aslında fani aşklar üzerinden hakiki aşkın çilesine talip olmak. Peki, vakit hızla geldi geçiyor. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizleri tek bir eserle değil kıymetli dinleyicilerimiz, musiki geleneğimizin üç ayrı rengini birbirine bağlayan özel bir final demeti ile baş başa bırakmak istiyoruz. Önce sabah makamında bir ilahi okuyacağız. Şimdi bu ilahiyi seçmemin bir hususiyeti yok. Evden çıkarken hanım dedi ki, yani şu ilahiyi de söyler misin? Hu Mevlam Hu var diye. Ben dedim her ilahide Hu Mevlam Hu var zaten hanım. Hangisini diyorsun sen? Yani okunuyor ya son zamanlarda çok dilden dile böyle. Biraz böyle üzerine düşünce anladık hangi ilahiyi kastettiğini. Bu sabah ilahiyi kastediyor efendim. Eşime armağan edeyim buradan da bu güzel ilahiyi. Sonrasında Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait şöyle kısa bir kaside uygulaması yapacağız. Ve yine çargah makamında bir ilahiyle programımızı nihayete erdireceğiz. Şimdi iki güftede Yunus Emre Hazretlerine ait. İkincisi benim için çok etkileyici. Elbette birinci de çok değerli ama ikinci güfte benim için çok değerli. Burada bana bir ayeti anımsatıyor Yunus suresinden. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Yani Allah dostlarına korku ve endişe yok. Onlar üzülmeyeceklerdir de ayeti kerimesine. Çünkü diyor ki sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp ağanın üstüne evler yapasım gelir. Ya çok etkileyici. böyle gamdan, kederden azade. Peki, ortada okuyacağımız kaside yine az evvel de söylediğim gibi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait. Kim o var senden vefayı, yalan dünya değil misin? Ol Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, alan dünya değil misin diyecek. Peki.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Dini musikimizin ilahisinden, halkımızın türküleştirdiği naatından, sanat musikimizin en zarif eserlerinden geçtik. Ama hepsiyle aynı hakikat kapısında diz çöktük. Mızrabıyla kanuna ruh katan, uda can veren saz üstadlarımıza ve bizleri gönül hanelerinizde ağırlayan siz kıymetli dinleyicilerimize minnettarız. Unutmayın sevgili dinleyenler, ayrı tellerden dökülsek de aynı aşka çağlarız. Tekkede ilahi, dağda türkü, sarayda name olur, hakikati tek bir avazda haykırırız. Haftaya yine aynı saatte buluşana dek, müzikiyle kalın, neşeyle kalın, Hakk'a emanet olun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ben Kütahya Kavşanlı'dan Havva Evci. Savaş Talha'dan Hengame, Atlı, Parçayı aileme ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm grup kaydelen adın yeter, yayınlar mısınız? İyi yayınlar.

Esselamu Aleyküm hayırlı çalışmalar. Sıradaki eseri şu anda arabamda seyreden baldızıma, eşime ve çocuklara hediye ediyorum.

Selamünaleyküm. Size Medreseler Şehri Sivas'tan sesleniyorum. Tüm İslam alemi için, Kudüs için, ailem için kardan aydınlık ezgisini istiyorum. Hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm. Eyüp Sultan'dan Ahmet Yasir. Feyzullah Çelebi'den can feda ilahisine annem, babam, kardeşlerim Hayrünisa ve Zeynep Sana için istiyorum. Selam ve dua ile. Sensin.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Sami. Abdülkadir Şehidoğlu'ndan aç ellerini Allah'a ilahisini istiyorum. Tüm Diyanet çalışanlarına ve Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Allah'a emanetin kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, ben Asım. Sıradaki şarkıyı babama armağan etmek istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet ver.

0: Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin hikayeleri.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Toplandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakiya gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanesi.

26. This is the Hustlers. This is Hoş Geldiniz. Biz de Hoş. Haydan güzel.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
3: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı, kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım, beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gafletten uyan, yaptığın ibadetleri hakka layık sanma. Zikir ve dua için sana izin verildiyse, zikir ve duaya başlayınca gurura kapılma. Eğer padişah seninle beraber yere oturur, merhametinin üstünden senin mertebene tenezzül ederek duanı dinlerse, o tenezzülü kendi kabiliyetinden değil, Hakk'ın lütuf ve kereminden bil. Kendini ve mertebeni tanı, edep ve terbiye gözet. Peygamber Efendimiz nasıl senin başını putlara secde etmekten kurtardıysa, sen de çalış, o mübareğin manevi gücüyle gönlünü iç putuna, benliğe tapmaktan kurtar. Cenab-ı Hak bir kulunu ağlatırsa, merhameti kabarır coşar. O ağlayan kul nimetine erişir. Bir kula isteyeceği bir şey vermeyecekse, o isteği ona vermez. O isteği onun hatırına ve gönlüne getirmez. Fakat bir kulu da sıkıntıya düşürür, daraltırsa, gönlünü açar, onu ferahlatır. Merhameti o hoş ağlayışlara bağlıdır. Bir kul ağlayacak olursa, rahmet denizi dalgalanır, coşar.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Yazan Hilal Altındiş, seslendiren Emrullah Uzun. El Mütekebbir. Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbin büyüklüğünü en iyi ifade eden esmalardan birini tanımaya çalışacağız bugün. Mütekebbir esması, ulu ve yüce olmak anlamına gelen kiber kelimesinden türemiştir. Allah'ın mütekebbir olması, insanların aralarında birbirlerine tasladıkları büyüklenme gibi değildir elbet. Allah, kullarını asla küçümsemez, hakir görmez. Görse, kainatı insanın ayağına sermezdi. Rabbin mütekebbir oluşu, zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinmeyecek kadar ulu oluşudur. Varlığı ve yokluğu, Allah'ın bir tek ol emrine ve iradesine bağlı olan yaratılmışların hiçbirinde olmayan bir büyüklüktür bu. İnsan kibirli bir varlıktır. Yapısında vardır büyüklenmek. Şeytan da bunu bildiğinden en çok insanın bu zaafını kullanır. Yaratılmışlar arasında ilk kez kendini büyük gören oluşunun acı sonuyla karşılaşıp huzur-u ilahiden kovulduğunda Rabbinden mühlet istemiş, en çok da insanı bu yönüyle yoldan çıkaracağına inanmıştır. Maalesef başarmıştır da. Sorsak, kibirlendiğini asla kabul etmeyecek insanlar, alem var olduğundan beri onun yolunu tutup yürümüşlerdir. Peki, kibrin bize dokunan tarafı nedir? Şükürler olsun ki hepimiz Rabbimizin kudretinin farkında olarak yaşamaya çalışan kullarız. Fakat mümin olmak ince düşünmeyi gerektirir. Biz davranışlarımızda da düşüncelerimizde de hassas olmaya gayret ederiz. Rabbimizin işlerinin zarif ve ince olduğunu biliriz. Bu yüzden onunla olan ilişkimizde de zarif davranmaya özen gösteririz. Şimdi düşünelim. Elbette Rabbimize karşı şeytanın yaptığı gibi bir büyüklük taslamayı asla düşünmeyiz bile. Ama küçük dünyalık işlerimizde kibir gösteriyor olabilir miyiz? Rabbimiz neden kitab-ı mübinde defalarca kibirden söz etmiş, kibirlenenlerin akıbetinin hayır olmayacağını ifade etmiştir? Bunun bize dokunan ucu ne olabilir? Hepimizin iyi yaptığı işler vardır dünyada. Kimimiz çok güzel evlat yetiştiririz, kimimiz işimizde çok başarılıyızdır. Bu işleri icra ederken ne düşünürüz? Ben bu işi iyi yaptığım için buradayım. Hiç aklımıza gelir mi? İşi yapabilme kudretini Rabbimizin verdiği, o nasip etmese kılımızı kıpırdatamayacak kadar aciz olduğumuz gelmez çoğu kez. Ben yaptım, ben ettim, benim sayemde oldu deriz. Yaptıklarımızın karşılığında insanlardan teşekkür etmelerini, minnet duymalarını bekleriz bir de. Bazen daha ileri gidip ben olmasam bu iş hallolmazdı diye düşünürüz. Halbuki Rabbin takdir ettiği bütün işler biz olsak da olmasak da zaten gerçekleşecektir. Bizler yalnızca bir şeylere vesile olabiliriz. Küçük kibirler gösteririz farkında olmadan. Büyük resme baktığımızda hepimiz Rabbimize haşiyetle boyun eğmişiz gibi görünse de şeytanın küçük ayrıntılarda kendini gizlediğini ve bizi içten içe yediğini fark etmeyiz. İlişkilerimizde sıkıntılar yaşamamız da çoğunlukla bundandır. Bunu da en çok dilimizden fark etmeden dökülen kelimelere sığdırırız aslında. Sen kimsin ki bana bunu diyorsun deriz öfkelendiğimizde. O kim, ne haddine diye çıkışırız. Hiç sormayız kendimize ben kimim ki diye. Biz kimiz sahi? Bir kan pıhtısından canlanıp dünyaya gelmiş canlardan başka neyiz? Bugün ölsek en sevdiklerimizin elleriyle gireceğimiz toprakta bir başımıza kalacak insanlardan başka neyiz? Bize saygı duyan, seven insanların hangisi kabre girdiğimizde yanımıza yatar? Hangisi canını bizimle birlikte verir? Yahut o toprağın altına girdikten sonra hangi kibir bizi geri çıkartır yattığımız yerden? Hiç. İnsanoğlu kabul etmese de bir hiçtir. Elinde olan hiçbir şeyin hükmünün kendinde olmadığını unutacak kadar hiç.

0: İşte bu yüzden Rabbimizin dilencisiyiz sevgili dinleyicilerimiz. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şeytan, Rabbinden mühlet istediği vakit, Rabbi ile aralarında şöyle bir konuşma geçtiği anlatılır bize Hicr suresinde. Şeytan, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, İşte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Burada kibrin nelere mal olacağını görüyoruz. Rabbimiz bizi muhafaza etsin ama aynı zamanda çok ince bir ayrıntı daha sunuyor Rabbimiz bize. Kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacak buyuruyor. Bize güveniyor Rabbimiz. Kibrimize engel olabileceğimizi, kendimizi iyileştirebileceğimizi, şeytana ayak direyecek kadar güçlü olduğumuzu ifade ediyor. O halde bana düşen bu güvenin hakkını vermektir. Eğer Rabbim bana kıyamete kadar mühlet isteyecek kadar cüretkar şeytan karşısında güvenmişse, ben kulluğumla bunun hakkını veririm. Bir hayra, nimete ulaştığımda, varlığım kudret elinde olan Rabbimden gelen bu nimet için hamdolsun. Hayır olan ne varsa Rabbimdendir demeyi bilirim. Aynı zamanda bir musibetle karşılaştığımda da niye bana bunu verdin Allah'ım demekten yine Rabbime sığınırım. Sanki hiçbir hatam yokmuş gibi, hak etmemişim gibi isyankar çıkışlar da beni kibre sürükler. Ben insanım, hep acizim, hep eksiğim, hep hatalıyım. Başıma bir şey gelirse de ilk kendime bakarım. Ben ne yapmış olabilirim ki Rabbim bana bunu yaşattı? Kısa vadede günümü, haftamı, geçmişimi gözden geçiririm hemen. Allah kulunu bırakmaz. Bir hata ettiysem beni uyarır, kendimi düzeltmem için fırsat verir bilirim. Hemen tövbeme ederim. Oldu da bana bir haksızlık edildiyse de yine hiçliğimi hatırlarım. 5 metre kefene sarılacak bedenimin üzerine atılacak toprağı bir gün unutulacağımı, unutulduğumun bile unutulacağını hatırlarım. Mümin duruşuma, imanıma, Rabbime laf edilmediği müddetçe duruşum mütevazı olur. Bana bunu nasıl yapar, nasıl söyler demektense her şey insan içindir demeyi tercih eder, öfkemi yutarım. Şeytanın ellerini boş çıkaracağım güne kadar sabrederim. Rabbimiz bizi kibir ehlinden ırak eylesin. Bütün varlığın hükmünü elinde tutan, bütün kibirlenenlerin kibrini yerle bir eden ya mütekebbir, bizi kibrin pençesinde ömrünü ziyan eden kullarından beri eyle. Varlığına haşyetle sığındık, boyun büküşümüz sanadır. Sen günahlarımızı bağışla. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
2: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
0: Fakat tabii onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
3: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
0: Yalan o sözler.
3: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanım.
3: Bu bir şeylere işaret ediyor sanki. Hmm.
2: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
3: Evet.

0: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
1: 5. bölüm.
0: Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice bir yuva kurmuşlar ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bir hediye ile halasını ziyarete geldi.
1: Merhaba halacığım. Nasılsın?
2: Hoş geldin Hakim.
1: Hoş bulduk hala. Bak, sana bir hediyem var. Gel, yaklaş. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
2: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
3: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
2: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez. Gel. Gel biraz dinlen. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Meysere. Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur. Hakim. Çocuk çok yıpranmış. Kim bilir başına neler geldi.
1: Belki bir eşkıya baskınına uğradılar. Belki anasız babasız kaldı. Bilmiyorum. Neyse artık. Sizin yanınızda ya. Kendine gelir kısa sürede.
2: İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyd Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun? Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim.
0: Hazreti Muhammed kendisine hediye olarak verilen bu köleyi azat etti. Daha 8 yaşında olan Zeyd artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
4: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd! Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim. Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım, kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah!
5: Abi, Zeyd'den bir haber aldık.
4: Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
5: Dur dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
4: Ah Zeyd'im, ah yavrum, kim bilir neler geldi başına.
5: Sağ ya, hayatta olduğunu duyduk ya, daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
4: Doğru, şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
5: Merhaba.
6: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
5: Evet, uzun yoldan geldim. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
6: Bilirim. Kimi arıyorsun?
5: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duydum. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
6: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor.
5: Görüyor musun? Evet, gördüm.
6: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
5: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
4: Bulduk mu diyorsun Kâb?
5: Evet abi.

0: Bak şuradaki adam.
1: Hadi hadi gidelim.
2: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
1: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir? Dedi.
1: Zeyd bin Harise.
2: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı? Dedi.
1: Nedir o?
2: Hazreti Muhammed onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok, sizindir, alın götürün, dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem, dedi.
1: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
2: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
3: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
1: Oğlum.
3: Baba.
1: Seni ne kadar aradık, ne bilsen.
0: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
2: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
3: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
1: Ne?
3: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
1: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
3: Babacığım ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
2: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
4: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
5: Kimmiş, tanıyor musun?
4: Hayır efendim, daha önce görmedim.
5: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz. Buyurun.
6: Hoş bulduk kızım.
5: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
6: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum. Ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyeli.
5: Öyle mi?
6: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
5: Neden daha önce söylemediniz?
6: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
5: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
6: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
5: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve...

0: En küçüğümüz Fatıma.
1: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
0: Amin. Dışarıdalardı, birazdan gelirler, tanışırsınız.
1: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
0: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
1: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
0: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
1: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
0: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
1: Zahmet etme lütfen.
0: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
2: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd bin Ubade Efendimiz'e ekmek ve zeytinyağı getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yedi ve ardından şöyle dua etti: Hanenizde oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım.

seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en...

0: gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit, Ya Kabıd, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, Ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Senin ay gibi bir oğlun veya kızın doğarsa onu kendi evinde eğit. Başkalarına bırakma. İster oğul, ister kız olsun, bilgi ve eğitim ver. Bu bilgi ve eğitim onlara her iki dünyada da gerekli olur.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde günümüz inanç problemlerinin nedenlerinden bahsedeceğiz. Uzay ve bilgi çağını idrak eden modernleşme ile birlikte bireyselleşme sürecinde bulunan günümüz insanı her yönden olduğu gibi manevi ve kültürel yönden de kendinden, varlığına neden olandan, geleneklerinden, dini değerlerinden uzaklaşmakta, egonun kucağına düşerek ruhsal, psikolojik bunalımlar yaşamaktadır. Günümüz insanının içinde bulunduğu bunalımların temelinde hiç şüphesiz ki pozitivist eğitim ve dünya görüşü, kapitalist düşüncelerin beslediği maddeci hayat anlayışı, dini değerlere sırt çevirmiş maddeci ilim anlayışı ve alemin mekanist açıdan izahı bulunmaktadır. Toplumda bu zihniyet